0: Namangan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışsınızlar. Ertigenlerimizin anlayışlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 20. günü, çarşamba. Dehqonlar kalendarı boyunca 4. ayının 4. günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asosiy mazmunlarını tanıştırımız.
1: Şinjan medeniyet bilen sayahatçılıkının çoğunkur yugurma taraqiyatı türüdükü bulup, medeniyet sayahatçılıkını, iktisatının eşliği türüdükü buluduğun, ammanın kırımını aşırışını ilgir sürdüğün, mühim tüyürük kesipke aylandırdı.
2: Merkez İkloge Muhit Koğdaş Nazaretçilik Grupsi 13 Türküm'de 51 Erzit Dilosini Abdülüm Rayonu'nun becerişi kitap şurdi.
1: Abdülüm Rayon kömür kanını akıllaştırış kuruluşu pahalı türtüke bulup, kömürçilikten ilgari işlep çıkış ıhtıdarını kozgutup, energiye teminatını kapaletlendiriş ıhtıdarını sıcılı aşırdı.
2: Medeniyet yadıkarlıklardaki Cunhua Milleti ortak gevdisi sahibimizde dünya boyu kuruluş gölümü en çok sahilinişi en mükemmel bulgan birden bir 8 kırlık şehir tekes bilen tonuşup çıkımız.
1: Birinci şehri yeni yaçı iş kurulaşkallarını o aile doktoru kirişim imzalaş mulazımdı dairesi yekirik üzüldü.
2: 19 mantalı Cunhua yalı bilicini Şeyhu şehirde köpeytip koyup verildi.
1: Şimdi haberle anlanla.
2: Hazır, yeni idya arkalık yeni musabı yetekçili kılaylı. Tapşırıqını əz için saxlap 15. 5 yılda hepimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş Şuji Xi Jinping, mədəniyyət bilən sayahatçılıkını yoğuruşunun istiqbalı parlaq. Mədəniyyət sayahatçılıkının yuqur sifətlik tərəqiyyatı törtkü bulub, onu törük kəsibgə, xəliq durmuşu kəsibgə, bəxt kəsibgə əqiqi aylandırış kerek dəb təkidlədi. Şinjan, Cunhua Milleti ortak gevdisi yeni müstehkemleşni asası limiye kılıçlı çantırıp, medeniyet bilen sayahatçılıkının çoğunkur yuğurma tereqiyatı törtkü bulup, Şinjan yakşı cahi digen altın xatlik markini yanımı culalandırıp, baylık evzellikini tereqiyat evzellikiyi aylandırıp, medeniyet sayahatçılıkını ıksatının eşşiği törtkü buludugan, almanın kırımını aşırışını ilgir sürdügan mohim türük kesipke aylandırdı. 5. ayının 19. günü 16. kıtımlık Cungu Sayahat günü. Şinjan Şöbe Meydan Paliyeti Gucunla Yasetki Canbulak Menzi rayonunda ötküzülüp, Şinjan'a sayahatçı cəlib kılış yürüşlük itibar siyasete ilan kılındı. Tədqiqat ögünü sayahati nadir noktları ve liyin yerleri tonuşturuldu. Paliyet Nax Meydan'da Sancı Oblast'ı, Ürümçü Şehri, Turpan Şehri, Kumul şehri ve Bintan'ın olaqları Şi şehri bilen birlikte Şarkı Tianşan aylanma linyesi sayahatçılık itibakını kurup, sayahat baylıkını birleştirip, ümek teşkililip, terakki kılıp, küşünüp biriktirip, Tianşan'ı aylanıp sayahat kılıdgan uzun musabın yeni halkıra təsir küşke ige sayahat markası aylandırdı. Sayahatçılık İttifaqı Şarkı Tianşan aylanma linyesinde öz ara sayahatçı evetiş, kırış bildini öz ara itiraf kılışkı türkü bulup, sayahatçılarını teyhmi mükemmel, teyhmi çoğunkuru sayahat təsiratı iki kılıdı. 5. ayının 19. günü Abdülüm rayonundaki cayla rayon mədəniyyət alayitliği birleştirip, mədəniyyət sayahatçılık arqılıq xalqı nəbiyyət küzüş, təşviq qilish, umumlaşdırış yürüşlük paliyeti ötküzüb, kişilərgə vətənimiz tağ dərgalarının güzəllikini, mədəniyyətinin işki məzmanını çökmüş şəkildi his qıldırdı. Niyə nahiyyəsi, Niyə xarabisi, Kumluq taşıyolu qatarlıq süpətlik baylıqını noxtlıq tonuşdurub, mədəniyyət sayahatçılıkının hayati küçünü yanımı qozqatdı. Altay bulaydı. Altay kum taşıyolundan paylanıp, 1000 çakırımlıq rəsim koridorda 100 optimobilda öz optimobil sayahati qilish. Altay kum taşıyolu linkiyasidiki mədəniyyət

0: aldığı tamamlap, ham materialını bir taraf kılıştın, tayyar mahsulatını şekilge keltürüş küçü bulgan bütün ceryanğa ademsiz arılışını şıkaçırdı. Elektrod silindirinin künlük işlep çıkırış iktidarı 27 bölek yetti. İlgiri kadınlarımızın emgek sıcırlıqı ve xayıp xatırı yukarıydı. Meşgulatı sallı bir xastlı kılsa, yani mekanikilik zahmeleniş, kısılıp zahmeleniş, köyüp yarınış katarlı xayıp xatırlar görüldü. Hazır maşini adamla meşgulat kılvattınız. Fakat ekranı çikilip dursakla bütün meşgulat tertibini tamamlayalayınız. Nakhmeydan em bir xatır, em yukarı ünümlük. Şinjan Dongtay Metallurgiya Çeklik Şirketi pen texnikide yenilik yaratış ve texniki özgertiş selimizni sijil soraytıp, jami 320 türde yenilik yaratış neticesi ve patentini kolga keltirip, sahadaki bexatarlik, muhit qogdaşqa dair köp türlik texnikilik qiyin meselini hal kıldı. Dongtay Metallurgiya Çeklik Şirketinin aqli iktidarlıq texniki özgertişi, Dongtay Kuroginin pen texnikide yenilik yaratış arkılıq, yukur süpetlik tərəqiyatkı türtkü buluş əməl yetini əksətürüp yerdi. Bu ilk ögenlümgen kuruh pen texnikide yenilik yaratış sistemi kuruluşunu tezletip, 9 türlük pen texnikide yenilik yaratış tüzümünü ornatıp, mərkizin üçünü puxtiledi. Hukuk verilgen patent cəmi 1400'n aştı. Şinjan Dongtay Kuroyi Setiş Şöp Şirketi Partiya Baş Yacikisi'nin şujesi, baş direktörü Çın Böyşöy mündaq dedi. Keyinki kademde Kuroyimiz kəsip uğurlaştırmasını sıcıl əlalaştırıp, zancırsman tərəqiyatını çoğunqurlaştırıp, bütün yılda 20 milyard 700 milyon yüellik olmamı selini nişanını tırışıp tamamlap, türlerinin baldır işgi karıştırılışı, baldır ünüm hasılı kılışıga əqiqi kapalatlı kılıdı. Şunun bilen bile zancırını uzartış, toluqlaş, küşeytiş arqılıq, yeni tipteki energiya sapas saqlaş, şamal elektri energiyası bilen yoruqluq energiyasını maslaştırış, yeşil hidrogen qatarlıq strategiyalik yeğindin gülünüvatkan kəsiblerini oldun körerlik bilen uğurlaştırıp, kəsibçerti yeğen musabıqı yolu içip, kəsib zancırının tücü bilişiş, yukarı dereceli şişki qarıp, derecesini öztürüşüge əqiqi kapalatlı kılıdı.
1: Әмді, мәдәниет яды карлықлардығы жоңхан милеті ортақ гәудісі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз мұхбері балығын хабар қылады. Текес, дүния бойынша құрылыш көлемі әң чоң, сақланышы әң мүкәммәл болған. Бірден бір, 8 қырлық шәһәр болу сүпті білән, ежің,

0: Faaliyetle nurgun sayahatçının katnışkı cəlb qıldı. Xınerlik sayahatçı Wang Shuguang mündaq dedi. Bu yerin mənzirisi intayını güzel iken, yol boyu da kumluk mu, köl mü var iken, naidi kuşal oynadık, tavsiye kılışkı arz ediyken. Dörgülce nayaşta gayri maddi medeniyet mirasları görgezmesi, muziki yığılışı, medeniyet, tenterbiye, musabıksı katarlık, türlük faaliyetler naidi kızıp, nurgun ahalı ve sayahatçını katnışkı cəlb qıldı. Dörbülcün ayalık sayahat terakiyat mülazmet merkezinin müdiri Fu Jiangyan mündaq dedi. Ekologiya, adimiyat, sahra sayahati, baylıqımızın sicil ve çonkur qizip, ammin yaxtırdıgan katnışçalıqı küşlük, ammıqı yıkın bolgan, teximi köp, medeniyat, sayahat, tenterbiya, danlıq mark faaliyetlerini sicil berpa kılımız. Manastayımız. Manastay. Kökköl menzil rayonu da yurtumuz doğrusu sözleş, yurtumuz soğusunu tonuşturuş, cungu sayahat günü medeniyet sayahat baylıkı ve yakşı mesulatlarını tonuşturuş pahaliyeti ötküzdü. Nahiyadaki Erkaysi Yezi Bazar medeniyet sayahat karxanaları bir yer geçen bulup, özgeçe medeniyet sayahat baylıkı ve ela süpetlik yezigilik özgeç mesulatlarını merkezlik namayen kıldı. Hem de ölkü yolu 101. liniyası, 100 çakrımlık denşa, Udaoya, yıldızlık asman ailevi mimarhanesi, Jin Changyuan dalı konuş lagri katarlık, sayahat baylıklarının noktalık namayan kıldı. Manas Nayalik Sayahat Terakiyat Mülazimet Merkezi'nin müdiri Yen Bin mündaq dedi. Manas Nayası Cungu Sayahat Künü Paliyet Fırsatı'nın paydalanıp, Denşya menzirisi, suluk yer menzirisi, halık örüp adet medeniyeti katarlık, ela süpetlik medeniyet sayahat baylıklarını biriktirip, sayahatçilik kesip aletini sicil beyitip, sayahat mülazimet muhiyetini elalaştırıldı.
1: Şimdi kısa haberle anlattınız. 2026 yıllık Şincan Xalqara Yezilik Maşınları Körgezmesi Muşu ayının 25. günüden 27. günü gece Ürümçi şehirde ötküzüldü. Körgezmenin planlanan kölmeyi 70 bin kvadrat metre bulup, dünya boyunca 700

0: جنگو ویلسپی تنرکتی ویلسپی سایاهیت مسابقسی قملوقتیکی اوشتروشش تیمسیدیکی ویلسپی سایاهیت مقدم مسابقسی تنگین جنگ ناهیاسنن مدتر قملوق منزر رایونه ده باشلاندی دولت ایچی و سرتدن کلگن ویلسپی ماهیرلری قملوقی جنب بولوب چاپنی قنات قلب شمالگی ایگشیب ایلگرلب قملوقتیکی توغراقلا ارستا یتی کلیک کتتا تنتربیه مهر ایکسنه باشلادی
1: 2026 yılı Abdolun rayon boyunca işçi hizmetçiler tenerket müsabıqısının tiktak top türü boyunca əlkılğuş müsabıqısı Muşu ayının 18. günü Bordla oblastıda başlandı. Muşu ayının 22. günü geçe devamlaşıdı. Şincanın arkayısı caylardan gelgen 35 vekiller komandası 340'dan artıq tenerket çıkartmıştı.
0: Ürümçi avya siyasi, Muşay'nın 22. gündün başlap, Ürümçi Yülün Fucu, Ürümçi Lencu, Çanşad'ın ibaret işki avya siyer liniyasını əsliğe keltürüp, Ürümçi Nancun Nancun avya siyer liniyasını zıçlaştırıp, Şincan bilen yazlık yolucu toştiki alkışlık sayahat şehirleri arasındaki hava torunu yanımız zıçlaştırıdı.
1: 2026 yıllık adet, 2026 yıllık adet kesipleri boyunca sınak neticesini təşkürü sistemisi bugün saat 13'de resmi içildi. İmtihan bergücülə Şincan Mağarib İmtihan Məhkimisi Torbik Tikirib neticesi və rədd tərtibini təşkürüsü buludu.
0: Əmdi Abdanım rayonumuzdaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçüdə hava uçuq bəzdi bulutluq, temperatura 8-18 Celsiya qradus uçuqca. Altay'da hava bulutluk bulup kiyin ekilidi. Temperatura 1-17 Celsiya gradus uçuqca. Çöçek'de hava uçuq, temperatura 4-20 Celsiya gradus uçuqca. Gülcü'de hava bulutluk, temperatura 11-25 Celsiya gradus uçuqca. Bortala'da hava uçuq, temperatura 7-23 Celsiya gradus uçuqca. Karmay'da hava uçuq, temperatura 10-23 Celsiya gradus uçuqca. Kuytin'de hava uçuq, temperatura 9-22 Celsiya gradus uçuqca. Şihanzda hava uçuq, temperatura 9-22 Celsiya gradus uçuqca. Sancı'da hava uçuq, temperatura 9-21 Celsiya gradus uçuqca. Kumulda azraq yamğur yığıb kiyin hava ecelidu. Temperatura 6-24 Celsiya gradus uçuqca. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin ecelidu. Temperatura 18-30 Celsiya gradus uçuqca. Korlu'da hava bulutluk bulup kiyin ecelidu. Temperatura 14-30 Celsiya gradus uçuqca. 30 Celsiya gradus uçuqca. 16-31 Celsiya gradus uçuqca. Atışta hava bulutluk. Temperatura 17-33 Celsiya gradus uçuqca. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 18-32 Celsiya gradus uçuqca. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 19-32 Celsiya gradus uçuqca. Ürümçi'de hava uçuq bəzdi bulutluk. Temperatura 8-18 Celsiya gradus uçuqca bulut.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlə proqramısı boyunca anlatış bərdu. Bu qidimki proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muarir Qini Qadır, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, diktorları Həsəncan Sabud bilən Zulpiyə Məhmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının ətdiyəlik xəbərlə proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Sılıq şəddin abonçılar terminalını çürsünüz, texmə köp sərxil məzmullardın xəbərdar bulalaysız.

0: yang süpatlik işlep çıkarış güçleri yitildirildi. Jokre yeni teknikalık karxanadan 700 neçisi hesap köpeydi. Dövlət dərəcəlik, kəsbi, tücipilik, özgəcə, yeniçə, kiçik giganit karxana 61-gə yetdi. 5 yokre ıqtidarlıq yenilik yarıcı süpüsü quruldu. 4. İşki ihtiyaç yoşurun kiçi toluq qızıldı. Çoğun-çoğun selinmi türleri tez quruldu. 53 çoğun-çoğun tür kuruluşu bütöp işki giriştirildi. 179 çoğun-çoğun türde kuruluş başlandı. İstimal yoşurun kiçi secil canlandırıldı. İstimal boyumlarının konusunu yansıgı almıştırış yardım pul meblağıdan 3 milyar 438 milyon yuan emeliyleştirilip 26 milyar 160 milyon yuanlik istimalığı törkü bulundu. Sayahatçilik tez ravajlandırıldı. Bütün yılda kütüvelenğen sayahatçı 323 milyon adam katımga. Sayahatçilerinin hajligen pulu 370 milyar yuan yetti. 5. Sertki içbetiş yukarı seviyelik olgısıl ciddildi. Asya-Yorpa altın yolunun iktidarı östürüldü. Akıl Tömür Yol Porti koşulgan tevellik cayda tamojiden tez ötküzüş endisi tuncu bulup yaratıldı. Taş Yol Porti koşulgan tevellik cayda bivastı ötküzüş katırlık tedbirlerken aydıldı. Erken Soda Sınak rayonu kuruluşunun süpet önümü yükseldirildi. Islahat Sınıkı vezipsinin 85.2% emelileştirildi. Abdunum rayon derecelik ıhtısat cemiyet başkuruşu okulkıdan 45'i tövengi cemiyet başkuruşu okulkıdan 45'i tövengi yarıçı rayonudan 5'i tesis kılındı. Taşkı soda ve taşkı meblağ küçep mukumlaştırılıp, taşkı soda import eksportı da 500 milyar yuanlık çoğun ötkel bözüp ötüldü. Bir belvağ, bir yolunu ortak berpakılı vatkan devletler bilen bulgan import eksport 14.7% açtı. Taşkı hemkarlık, almıştırış gen aytıldı. Cungu Otur Asya başlıkla yığınının netice tizimliki emelileştirildi. 12. növetlik Cungu Otur Asya hemkarlık mumbiri. Şahaya hemkarlık teşkilatı eza devletler taratko hemkarlık mumbiri. Tuncu növetlik Otur Asya İktisadi Hemkarlık Tiyanşan Mumbiri. 2025 yıllık Cungu Asya Yorba Tavar Sodi Körgezmesi muhabbiyetlik ötküzüldü. 6. Halık durmuşu bəqit saadeti zor güç bilen aşırıldı. İşki uğruluşuş barılık çağrı amalla bilen mukumlaştırıldı. Şehir bazarlarda 488.100 kişi yeniden işki uğrulaştı. Yazı emge küçüden 3 milyon 359 bin adam kıtım sırtkı çıkıp işildi. Kespi maharet boyca 824 bin adam kıtım terbiyelendi. Abdunum rayonu'na karşılık Ali Mektep'ni pütküzgelerinin bargan cayının emeliliş nispeti 90%'den aştı. Mağarip işleri zor güç bilen terakki kıldırıldı. Abdunum rayon derecelik ala süpetlik adetki toluk otur mektep 71'e yetti. Yazı mecburiyet mağaripedeki okuyucularının ozukluğunu yakışlaş planı boyca yardım pul ölçümü östürüldü. Şehir yasısı da okuş yaşıgı toşmağallarının bir yıllık bekiş terbiyeyle şakkı toşmağallarının bir yıllık bekiş terbiyeyle şakkı kemiklerinde östürülüp ala süpetlik davalış baylıkı üzüksüz asasi katlamı yetküzüldü. Halık durmuşuğa dair 10 emeli işinin hemisi kararlı da tamamlandı. Radyo anlıkçılar. Şunun bilen bu katımki Çongani Teşvikat programımız Muşa'da ahırlaştı. Hayır, hoş vakit boğazıyla.
1: Milletler İttifakı terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
2: Ehletni halganç taşlamak, toğrı cayığa koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ehletni türge ayrışını teşebbüs kılıp, güzel yurt makam kurup çıkaylı.
3: Ey mama deyme, aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınavlığa duş gelesiz. Abdumobil heydi gende aldırak sallık kımman, çeçilman.
3: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ya tezirak haydi kötü peket eyço.
2: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelesiz. Abdumobil heydi gende terleysin aş psikikisi de bulman.
3: Sepergi çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
2: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'ni bihater heydeşine sallan.
3: Bihaterlik emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
4: Cumhur milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kalışı, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Qoğulaqdaki Baranla programımızını yaxdırıb alışanlarını kızgın karşı alımız. Mən Bilal Can Qar. Radyo anlayıcılar, biz bu kadar programımızda aval, aile ve cemiyet sahibimiz boyca ata, ana ve balıla mozuluq maqalını anladığımız, qanımızda yıxdınla növetdiki maqalıdır bolsun.

Radio anlayıcılar. Yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz boyunca ata-ana ve balalar mavzuluk makalını diktinler sunduk. Tövendi bir nakşanlayla. Nakşıdan kin programımızdan sarkılmaz mulları devamlı diktinlerdi buludu.

radio anlayıcılar. Tövende kanun tüzün mumbere sahibimizde bir vasit körsüş öyden kaçtaş bile yüzükse duvaldı. Marksini kesip etkenden keyin mal kaytırış tezki tohtıdı. Mozoluk, seti seti viliş tohtamı macerası delosuna anladığımız.

en yaxşısı məxsus oğut veriş üskünəsi işiltiş lazım. Soğurışqı qolaylıq buluşunalı oylaşıb, erişçalıqı yaxşı oğutunalı tanılamay, ziraatlarının her qaysı ösüş məzgilidiki əmili ehtiyacıqı asasən, organik oğut bilən birikmi oğutunu muvabıqtan şəb, ziraatlarda ozuqlıq tamponsızlıqı gelip çıxışının aldını eliş lazım. Köktat parnikları da solya yopuq yapılğaşqa, nemlik eşip getib, ziraatlarının ösüşüge təsir yetküzməzdiki üçün, soğuruş mıqtarını muvabıq kontrol qilib, ilmi soğuruşqa əhmiyyət veriş lazım. İlmi soğuruşqa əhmiyyət veriş lazım. Köktat dalını temitip soğuruşqa bombaydı. 8. Maydı. 8. Soğuruş turbisi ve su temiş beşi asan toslap kalıdığan boğaşqa, sonun süpitigi koyuladığan tələb sel yokur buludu. Şuna süzgüş orunlaştırış. Süzgüşünü vaxtı da tekşürüp duruş. Tosal kulağını vaxtı da tazlap, süzgüşünün her vakit pakez, ravan buluşuqı kapalatlı kılış lazım. 9. Temtip soğuruş arkalık etis karılarının temperatorisini kontrol kılıp, Temtip soğuruş arkalık etis karılarının temperatorisini kontrol kılıp bombağışka, temperatoru tövellep muz tutkan mezgilde 10. Temtip soğuruşunun tenlerine bir kadar yukarı bulup, ziraatlarının iktisadi önümünü mü oylayış gerek? 11. Soğuruşta yine dikkat kılıdığan olayıydı bir nokta şu ki, sunun besimini muvabık kontrol kılıp, turbi yerilip getişinin adını eliş lazım. Jokurdaki noktalağı dikkat kılıştın sert, kent ammığı anlık alda su ticayış, sonu ilmi işiltiş doğrusudaki teşvikatını küçeytip, ulanı, sonu tekrar işiltiş, işiltip boğandan kiyen kolay mıkan koyup berişdek ahvallarını tüketip, ziraatlarının ihtiyacıgı karab, ilmi soğuruşki yitekleb, soğuruş önümünü yokur götürüp, əzləyələrinin işiltiş ömürünü uzarıp kandıla, kent ammığı əmili nəbiyyat güzgili, ekologiyanı, texim yaxşılıqlı buludu.

Radio anlayışlar. Vakit nasıl tülen bizden bu katımki qoğuluqdaki paranla programımız müşahede ahırlaştı. Bu katımki programının muhariri Badül Salih. Mesul muharir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Amine Muhammed. Riyasetçi Bilal Can Qahar. Hayır hoş dostlar, selamet bulunla. Kiler katımlık programımızı görüşeyle.

0: siz bizga hamroh.
1: Qatnash bexatarligini ko'nglimizga piksak, baxt va omonlik bizga doim hamroh bo'ladi.
2: Jonfa milletin ortak gavdisi engini mustahkemleştin ibaret asasi liniyeni çın gözləb, Jungoçi zamanı vilaşqan Şincan əməliyyidinin yeng sahibsini cəsarət bilən fütüb çıqaylı.
3: Bexatarlık engini puxta turğuzub, bexatar işləb çıxırış xatırının aldını elib, bexatar işləb çıxırış xavibini tüketəydi. Bexatarlık yolunu iqlamanmaydı, tosıp qoymaydı. Ciddi ahvalda tarqaflaş iş bilimleri və maharetini iqləb, Bexatar ishlab chiqarish mudofiyasi tizimini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
4: Yemaklik u mas'uliyat, dod, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanib chiqib tutib, yemaklik bexatarlikka oid delolaga zarba beraylik. Yemeklik bexatarligi yangi taraqqiyotini birlikte ishqa oshirib, güzel yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.
5: Biz her kuni har xil ish va har xil odamlarga yo'liqib turamiz.
6: Jon opa, shuncha ko'p sayk ko'rsatibsiz, ishni men ichib beray.
7: Qizchaq, rahmat sizga.
5: Bundoq hamxo'rlik kişi kalbini rahat bilinçlaydı.
6: Sırt pek soğuk, yanala öy işçi ısıkken. Çıkıp getkice işine yepi bitişini unutma.
5: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbiye ılıklık bilinçlaydı.
8: Yolucular dikkat. Abdolizimiz bir kez kikir vardı. Şimdi Allah kendi işine
9: düşüyor. Hey, sakin çek. Müşeri çüp kalan sen. Heh, yok ki ne? Kişi terapi kip dure. Eli kısılıp kalma yine.
6: Rahmet doğa.
5: Bundaq ko'ngil bo'lish kishi qalbiga yoqadi. Endi ichiladigan bo'ldi.
6: Tog'a, aldirmang. Lift eshigini men tutib turdim. Aldirmay chiqing.
5: Rahmat qizim. Bundaq hamxo'rlik kishi qalbini xotirjam qiladi. Mayli, nega boraylik? Madaniyatimiz nima? Madaniyat eshigini ochib, inoqni qarshi olaylik.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
3: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
2: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

0: Bu türge cemi 3 milyon 300 milyon yön meblağ silingan bulup, yeniden 5 kilometrelik yer su kırışka su başlaş üstüne yasıladı. Layihadaki yıkım miktarı sekundiga 0.5 kub metre bulup, hazır umumi kuruluşunun 70% tamamlanan bulup, 7. ayının ahire toluk bütçe ölçerlenmekte. İvirgol rayonu Tianshan yazılık kent bazar kuruluşu terakkiyat merkezinin müdiri Liu Bo mındak dedi. Birinciden her kaysi taraflarının hizmet mesuliyetini çıngıtıp, her kaysi taraflarının küçünü bir tutaş planlap, tür kuruluşuna bütün küçüden kapalı etik kılımız. İkinciden şu kentteki namıratlıktan kutulgan işgı oralaşkısı barlarını işleşke toluk katlaştırıp, iş hakkını toluk tarkıtıp yerimiz. Aslıdaki östağının oradığı kuruluş kılınkaşka, kuruluş kılışta asasıkı küçük tipteki keziş maşinesi işletilip, aslıdaki östağının yüzü kenayetlip remont kalandı. Asası gavdesiga taş kopurulup, östağının müstehkemliki ve su sığınmaz iktidarı östürüldü. Şunun bilen birge kuruluş kılığı çetirip, şu caydaki öğrüklük bağını su kırışkı işletilidigan sunun emeli ihtiyacı toluk birleştirip, kuruluş layihasını ilmi tüzüp, vakit aralıkı kaldırıp kuruluş kılış. Bölekler boyunca algı silcetiş usulunu kullanıp, hem yezgilik işlep çıkarışla işletilidigan sunun tersirgi uçurmasıqa, hem kuruluşunun tertiplik, yokur ünümlük algı silcetilişiga kapalı etkildi. Liubom kollektif öğrüklük beğimizga su işletiş cihette su tecep hakkı töveldetiş rolunu oynaydı. Yeni bir cihetten Tianshan yesi Karkapçın kentinin etizeyrik su iş esihallerini mükemmelleştirdi. Esihallik yezgilikki zamanvi yezgilik terakkiyatının mühim yönelişi. Şundakla kent kollektif ilgilikini zorayetiş, dehkallarının kirimini aşırışka türkü buluştaki ünümlük yol. Şu güne İvırgıl rayonu Boğaz yesi Toptal kentine Künnuri Parniki türü kuruluşu ciddi elip yerli vatattı. Boğaz yesinin nuhtalık kesitler arkalık halıqı nefket güzüş kuruluşu buluş süptü bilen bu türde 16 Künnuri Parniki seliş pilallangan bulup her bir parniknin kölümü 1456 kvadrat metreye yetidi. Su, tok, turbatori, yollarını katıklaştırış katarlı koşumçı esihaller mas kademde yürüyüşleştirildiğin bulup kuruluş bitkendinkin Boğaz yesinin esihallik yezgilik terakkiyatıdaki yeni ülgege ayrılındı. İvırgıl rayonu Boğaz yesinin muavin başlığı Şauhu mındak dedi. Keyinki mezgilde kent kollektif ilgilikini zoray dişibilen birge koğun maislerini destek bir kademde yetiştirip, yetiştiriş vaxtını kıskartıp, bu arkalık Boğaz yesirdeki koğullarının bazar rekabet küçünü aşırımız. Kuruluş tamamlandığından keyin barlık parnikla Toptal kent kollektifinin bir tutaş başkuruşuna tapşırılıp, kent kollektifi sırtkı icari giriş arkalık mokum icari kirimi giyerişidir. Mölçerlenişiçe yıllık icari kirimi 480 bin yönden tüven bulmaydıken. Şevku mundak dedi. Nah meydanga kelib haydakçılık qilib va bexatarlik bo'yicha choralab tekshirib, qurilish surati va sifatiga yana bexatarlikka kapolat qilamiz. Bu tur qurilishi 9-chi ayning 30-chi kuni tamomlanadi. Hozirgacha shahar bo'yicha ishlab berish yo'li bilan yordam berish qurilish turidan 7-si pilalanib, olg'i siljitilib, bu turlarga jami 27 million yuandan ortiq mablag' selandi. 19 turlik yez yo'lini yasash, o'zgartirish qurilishi o'rnatilib yo'lga qo'yilib, hozirgacha 840 million yuan mablag' selindi. 14 yezikentte ultraklışış muhitini tüzeş, derecesini östürüş türü yolu koyulup, cemi 110 milyon yuandan artık meblağ selindi. Türlük halıqı nepket güzdüğen uzak kelgüsü terakkiyat közlengen yezikent noktalık türleri tez algı selcetilip, emeliyleştirilip, yezikent terakkiyatının işki hareketlendirgüş küçü yanımı toplanıp, yezikentlerini güllendiriş terakkiyat hayati küçü sicil urgutulmakta.
1: Stansımız Havri 2026 yıllık memleketlik 1. May emgek medalığı erişkici. Şincan Şenli Muhit Asraş Enerjiye pay çeklik şirketi Üskünü Remot Kılıç Seyhinin enjineri Can Vin Çın, Kepşer Lügüşne 20 neçe yıl kuludun çürmey, yeni öğrencik şagırdın texniki ülgüsüge aylandı. O, Garbi Şimal Çigra rayonunda yıl startıp, iş orunda çantırış iradisi ve hünervan ruhi arkalık işlep çıkırış üskünülerinin yadroluk katıq detallarını koydu. Muhbir Şincan Şenli Muhit Asraş Enerjiye pay çeklik şirketinin hidrogen

Abdunum oblastı münasibetli ki 5. Noktalık dikkat kılınadığan diyelo 1. Bayınğulun Mongol Abdunum oblastı münasibetli ki 5. Kumul şehrin münasibetli ki 3. Xotan vilayetin münasibetli ki 2. Tarbağatay vilayetin münasibetli ki 1. Altay vilayetin münasibetli ki 1. Karmay şehrin münasibetli ki 1. Noktalık dikkat kılınadığan diyelo 1. Börtala Mongol Abdunum oblastı münasibetli ki 1. Turpan şehrin münasibetli ki 1. Aksu vilayetin münasibetli ki 1. Kaşgar vilayeti münasibetliki 1. Bu Türküm'de becerişki tapşırılgan erziyet paşkılış diyaloğları içi de muhit bulgunuş tipiği asasını ayırganda atmosfera bulgunuşu münasibetlik bulgunu 16. Şavkundun bulgunuşu münasibetlik bulgunu 8. Kattık taşlandıklardın bulgunuşu münasibetlik bulgunu 7. Ekologiyaya buzgunçılık kılışı münasibetlik bulgunu 6. Sunum bulgunuşu münasibetlik bulgunu 4. Başka bulgunuşlağın münasibetlik bulgunu 7. 5. ayın 17 günü geçe Merkez Ekologiya Muhitni Qoğdaşni Nazaret Qilish

Hürmetlik radyo anlıkçılar, uçur gözündeki programımız ne yahtır panışınlarına parçalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Qadirli dostlar, uçur gözündeki programımız her düşenme günüden cümle günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11 yerimden, Beijing vakti saat 12 geçe, yarım saat bir vasıta çüştün ki, Beijing vakti saat 4 yerimden, Beijing vakti saat 5 geçe, yarım saat tekrar anlatıladım. Dostlarımızdan kızaklayan yedek telefonlarımız 223-7100, 220.

Kısık denilik telefonlarımızda telefonla kevic bu ağırlıkta kısık uçurlarını anladığımız. Akyer Oltrak rayonu da 5. kavetteki 95 kvadrat metrelik öz setildi. Alakalı telefonu 199-0902-60-03.

Tianjin Garbiyoli Bajidarsı Aylıkla Korosu'na 2. kabattaki 90 kvadrat metrelik öyü setilodu. Alakalı iş telefonu 135 79 66 16 90.

Çokaytor yol yaksıda 150 kvadrat metre etrafındaki iskilat icarı gibi yarıldı. Alakalış telefonu 138 99 35 75 54.

Tört köç, soğut köçüde, ast üstte, tört bir kızlık dükkan, tört tümen yüngi icarı gibi verildi. Ala kılıç telefonu 159-99-33-78-59.

Yüzyıngın Cumhurtrak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı verildi. Ola kılıç telefonu 182-09-04-96-96 133-19-02-04-02.

Qağınbağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga setildi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Radyo Televizya İdaresi Aylıklar Korosu'da 5. kabat köyü icarı gibi yer aldı. Alakalı iş telefonu 138 99 33 48 98.

Yanaltı mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar dolu bir icarı gibi yerildi. Onun başka memur mehkime aylıkla korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik bir icarı gibi yerildi. Alakalı iş telefonu 135 65 19 66 16.

Kadirli Tosa Uçur Gözlüğü programı. Kadirli Tosa Uçur Gözlüğü programımızda 223 71 13. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrif mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik boyu ciddi setilde alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiladı. Alakalı telefonu 177 97 85 82 30.

Yakın əhəlisi İşkinci rayonda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setildi, bazı 100 liranın gelişi dedi. Ala kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Kızıl Yıldız 1. Meydani Olin Şovrin yerindeki Baykoyan Ultraf rayonunda 210 kvadrat metre kezadığan 2 kevetlik dağcı üyü setiladı. Bahası 100 liranın kelişiladı. Ala kılıç telefonu 181-99-78-10-17. Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadığan yeni üyü setiladı. Ala kılıç telefonu 153-49-92-20-92.

Tömür Takar mahallesinde 2 mol yer zemin setildi. Öy eserler tolup, bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdan kotallar var. Bazı yüz tıranı gelişildi. Alakalı iş telefonu 138 99 35 87 30.

Tört köçedeki Royu Huado Ultraf rayonunda 19. kabat 135 kvadrat metrelik öy setildi. Bahası 100 liranın gelişildi. Ala kılıç telefonu 192 0902 44 44.

Yanaklık mahallesi İşkinci rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalış telefonu 152 76 90 84 31.

Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı durmuştan ortak beharlı neyli.

Kadirli Dostlar Uçur Gözlükü programımızı devamlaştırıyoruz. Bizim kızlık renyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Tövende bugünkü kızlık renyelik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlattınız.

Bunu radyo ve çalgıla remont kıldırdı. Alakalı iş telefonu 184-0902-64-32. Kadirli dostlar, şunun bilen bugünkü Uçur Gözlükü programımız müşahede ahırlaştı. Anlatış yetekçisi Aykız Ahmet, programı riyasetçisi Ahad Abdurrahim, Nazaretçi Amine Muhammed. Hayır hoş dostlar, artık programımızı görüşelim.

0: арқылық сұпыға әрз қылып, начар бағаны өчіріш ұсулы арқылық содигерлеріні начар бағаны хақлық өчіріш мұлазымыты білән тәмінліп, пұрсаттың пайдалынып, қанунсыз пайда алғалықы инықланған. 2026 yılı 3. ayda Beijing sakçıları tez süratte hücumga ötüp, başka ülke şehirlerge berip, təşkilli güçlerini öz içige alğan dialogu çetişlik kişilerini muvaffaqiyetlik tutdi. Hazır dialogu çetişlik kişilerge Gong'an organi kanunga asasen cinayet işler boyunca mecburlaş tedbiri kullandı. Dialog yanımı ilgili kullandı. Dialog yanımı ilgili kullanmaydı. Gong'an ministerliği Tor Bexatarlıkı İdarısının alaqadar mesulü mundaq dedi. Tor amının mal seti biliş, istimal kılış, emek pozisiya bildirip baha berişdiki muhim yolu bulu süpüdü bilen karxana sodigerlerinin nami ve obrazı üçün in dayın muhim. Qanunsuz unsurlar amuvi pikirini əlalaşdırış niqabı bilen elektronluq soda sodigerleri danlıq marka tərəbini səlbi yazmalarını öçürüş mülazimidi bilen təmirlisə müqərər qonan orqanlarının qatlıq zərbi berişi qıfçıraydı. Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun böyücü iş görüş, qanunsuzgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа истемне әүҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак истиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalik vakit gedidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа истемне әүҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак истиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздән башлайлы.
0: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun böyücü iş görüş, qanunsızgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: şirket qarz mojrasığı çetilganlıqtın 2022 yılı 4-cü ayda məlum sot 2022 yılı 4-cü ayda məlum sotlı öyünü məlum simont şirketinin iqidarlıqıdı boludu dəb kesim çıxarğan. Məlum simont şirketi yer astı öyünün iqidarlıq hukuku erişkendinkin 2024 yılı onu Can Efendi'nin talla bazır ticaretigi işiltişige icarı gebegen.
1: Lekin talla bazırı ticaret başlap uzak ötmey, məlum özümün tərəqiyat şirketi Can Efendi bilen məlum simont şirketige başkıcı pikrini oturgu koyup yer astı öyü bilen koşunu bolgan iki yürüş öyünü özünün namıda tızımga aldırışını teşebbüs kılgan. Köşmes mülük hukuku guvahnamısı da öyünün kuruluş kölümü eni hatırlengen. Onun üstüge ölçe sızış arkalık yol kölümü, onun has kölümü dairsige kırgızılgen. Can Efendi ve Məlum Simont şirketi onun makulluğunu almayı durup, yolunu öz meyliçe ilgili bilip, hukuku çekilişini şekillendirgen. Yolunu kaydırıp, əsli haletigi keltiriş, həm də yolunu ilgili valgan nəzgildigi öy icara haqqını künige bir gün 8 mu ölçem boyunca töyləşini tələb qılgan.
0: Can Efendi ve Məlum Simont şirketi özünü aklap bundaq degen. Diloğu çetişlik yol, yer astı öyü bilen sırtkı dünyanı tutaştırılan birdim bir yol. Tarihte şekillengen mukarrer yol. Bu yolu işiltiş, koşundarçılık hukukunu kanunluk yürgüzüş bulup, ilgili veriş kılmış.

0: gaflik kılmayla. Yeni ıstını evce aldırıp söz hareketimizde ölümlük olayla.
1: Tamak üstüli medeniyliği, içtimai medeniyliğinin ıhçamı kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, körp mıhtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Radyo Haberler Merkezi Uygur Universal Radyosu açlık neticesinde bunalarını eskertti.
1: Tamak ni ilmi buyurup sağlam ozuklanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elap alaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup eşemençlik kılmaylı. Yeni üstünlü evci.
1: Tamak üstülü medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlayı.

0: maslahat berish, bexatarlik tashviqoti, sayohat yetakchiligi mulozimatidan bahraman bo'lib, qo'ng'an mulozimatida so'rgan hamon javob berish, takshirgan hamon bejirishni ishga oshirdi. Amanın kündelik iş becerişindeki tosk noktaya karta sakçı şajan sistemisi avtomobil haydaşını baş kuruş, çegradın kiriş çıkış katarlık köp becerilirgan gün en kespi baylıkını omumizlik biriktirip, türlük işlerini beceriş tertipi, gereklik materyal, aldın kelişiş usulü katarlık mezmullarını ölçemleştirip retledi. AI süni ey aklı iktidar arkalık, kıyın meselelere cevap veriş arkalık, közlekteki asasi meselet veriş besmini ünlülük tarkaklaştırıp, ammanın iş beceriştiki saklaş vaktini zor derecede kıskartıp, gün memuri işler mulazimetinin süpüti ve ünlümünü hakiki östürdü.
1: Qonunchilik tashviqoti jihatida soqchi shojang aldamchilikka qarshi turish, zahar cheklash, qatnash bexatarligi qatorliq kasbiy bilim ombori bilan ta'minlab, an'anaviy markazlik tashviq qilish, yakka yo'nalishlik singdirishdan iborat tashviqot andisini o'zgartirib, ammo ehtiyojga qarab savol so'rash, AI to'g'ri javob berishdek o'zaro turtki bo'ladigan qonun savodlarini umumlashtirish yangi andisini ochdi. Ammo har vaqt har joyda maslahat so'rab, qayta-qayta oqtirib ko'ralaydigan bo'lib, vaqtda maydon cheklimisi buzib tashlanib, bexatarlik bilimlari qalliqqa qalbga singdirildi.
0: Jin nohiyasining shimoliy Xinjiangdagi muhim sayohat tugini bo'lishdek rayon aloyidligiga birlashtirib, soqchi Shaojang maxsus marinat sayohat mulozimati ko'rinishini a'lolashtirib, diqqatni sayohatchilarning safarga chiqish ehtiyojiga markazlashtirib, yo'l ahvolini tekshirish, sayohat liniyasi ko'rsatdi.

0: Şinjansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijeşte munulanı eskertdi.
1: Tamakni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elavalaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni üstünü əvci aldırıp, söz hərkitimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmimiz özümüzden başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt kedidun?
2: Şalının güreşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat, kanı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijeşdə munulanı əskertdi.
1: Tamakni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elavalaylı.
0: İqtisatçıl ve tijeşçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni üstünü əvci aldırıp, söz hərkitimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
4: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydi ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli. Temperatura 8 dan 18 Selsiy gradusgacha. Altayda hava bulutlu bulup keyni enchiladu. Temperatura 1-dan 17 Selsiy gradusgacha. Chochakda hava ochiq. Temperatura 4-dan 20 Selsiy gradusgacha. Uljida hava bulutlu. Temperatura 11-dan 25 Selsiy gradusgacha. Bortlada hava ochiq. Temperatura 7-dan 20. Qaramayda hava ochiq. Temperatura 10-dan 23 Selsiy gradusgacha. Kuytunda hava ochiq. Temperatura 9-dan 22 Selsiy gradusgacha. Şehanzada hava uçuk, temperatura 9'dan 22 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava uçuk, temperatura 9'dan 21 Selsiy gradusgacha. Qumulda azraq yağmur yağıp keyin hava ilçiladu. Temperatura 6'dan 24 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutlu bulup keyin ilçiladu. Temperatura 18'dan 30 Selsiy gradusgacha. Korlada hava bulutlu bulup keyin ilçiladu. Temperatura 14'dan 30 Selsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 16'dan 31 Selsiy gradusgacha. Atışda hava bulutlu, temperatura 17'dan 33 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 18'dan 32 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava bulutlu, temperatura 19'dan 32 Selsiy gradusgacha. Urumchida hava uçuk, bazda bulutlu boludu. Temperatura 8'dan 18 Selsiy gradusgacha boludu. Şübal, garbi şimal şamını çıkıdı.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamoni yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaylik. Jungho millati bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
0: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqali gullandirish, tashkil orqali gullandirishga turtki bo'laylik.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orligi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilig'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orligi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
1: Partiya va davlatning maxfiyatligini saqlash har bir fuqaroning o'tashki tegishlik mas'uliyati va majburiyati.
2: Qorayı özgürlüğe dikkat qilib, səfər planınızda muvafiq tuzun. Avtomobil edib səfərə çıxanda qatnaş qanununa riayət qılın. Çarçığanda, araq içəndə avtomobil edəşdən qətti saxlanın. Ecvitilməyən rayonlarda ekspedisiya qılmaq. Xətərlik rayonlara bağmaq, həm sürət tapmaq.
3: Qanunçuluq ruhunu əvəz aldırıb, qanun tuzum qarışını turğuzub, qanun boyunca iş bəcərişdə çıngdırıb, qanunçuluq mühitini qoğdaylı.
4: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, baturanı ilgirleyelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeytelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakıt saadet geldirelim. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyişten naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostluk savaşlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla. Natunuş kişilərgə işənmənla.
2: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla. Şüb getiş xavifi bax.
5: Torğı bexətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balıların bexətərliğini qoğdab, əmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.

0: Dostlar, bizdən üzülməz güylə proqramımız düşəmədən cümə günü gecə. Çüşdə Beycan vaxtı saat 1-dən 2-ə gecə 1 saat bir vasitə anlatılıdır.
1: Şunaq dostlarımızın ama nazirden başlanan bir saat vaxtımızdan bayılınıp etrafında 100 beri vatkan arqılıb domobil tosluş, mayqaçılaş, qazqaçılaş punktlardaki türlük ahvaladın bizde şunaqlı kən radio anlayışı dostlarımızda xabarlar qılışınlani. Onun başqa bugünkü programımızın malaydı vaxtını çıxırıb, çıraylıq naqşlar vatkan şu dostlarımızda kən söz, kən soğusu, gülda sırınlani, aymaya vatışınlani, qızğın qarşalımız dostlar.
0: Şunaq onun başqa dostlarımız. Qumul şəhərlik yoğurma taratqı mərkəzimizdən əbdeytali Sılumiyyü. Muşu əbdeytalimiz ne telefonla atışır veliş arqılıqla altıl vatqan barılıq proqramlarımız ne tor bağlıqı şəraitdə telefonla arqılıqla anlayala islə dostlar.
1: Şundaq şürüb şilb. Sənə baxsanla buldu tolumu bulaylıq.
0: Şundaq dostlarımız alay təvsiyə qıldıq. Xoş dostlar, onda olsa bugünkü proqramımızda münayət yaxşı başlıvağın bulduq. Bugünkü programımız gibi bir 8 mahirimiz nakışlarını eb kaptı. Hem tönügünkü programımızda Tilla Gülacımızdan bir nakışı eşip kalandı ya.
1: Şuna oğan ama.
0: Şuna aval anlayıdımız.
1: Özüm bir tanıştır basın mı?
0: Oldu.
2: Hürmetlik riyasetçiler, radyo aldıdaki tanışarmen dostlar. Hemelilerin maşu düşlük vakti tolumu gözün güzel bulsun. Mən Yarbulun Eciş rayonundin Talla Gül dostlarının düşlük huzurusunun naqçı bulan naqşam Altun Paşaxan.
0: Oldu. Qani onda alsın naqşamız başlasanız anlayılı ya. Azıraq teyalı qılıb aladı. Şunun bilən naqşını başlap gittimizə.
2: Paşaxan öyün nədər? Sayvati gelen gerdey, sayvati gelen gerdey. Çünge girip kapse, çarşın beserle de. Oy çünge girip kapse, çarşın beserle de. Canı alamdu, kar güzayim kan. Paşa hala su keçti, petengesini geçti. Paşa hala su keçti, petengesini geçti. Onu gören yaş bolla, senin canı din keçti. Onu gören yaş bolla, senin canı din keçti. Cani adamla Altun Paşa Han. Sırlıq sandıq sırlaymiz, yılın bilen himlaymiz. Sırlıq sandıq sırlaymiz, yılın bilen himlaymiz. Aldırmısla Paşa Han, ötü geçilaymiz. Aldırmısla Paşa Han, ötü geçilaymiz, laymiz, ötü geçilaymiz, can.

0: rahmat mana tilla gulachimiz mu bu naqshini o'rinlab bo'ldi Paşa xan nomli naqshini ya rahmat naqshingizga davomliq yangi naqshlarni anglab turaylik yangi naqshlaringizni sunib turgan do'stlarimizdan kelgan guldastalarni topshirib olgaysiz
1: xo'sh
0: do'stlar unda bugungi mahirlarim sahnaga chiqib bo'ldimi qanday bo'lib qoldi ya
1: tanishaylik Salam hürmetli riyasetçiler, salam radyon aldıktan şermeller, düşlük vaktinizde hayırlı olsun. Bırakın. Ben Akar'dan Ayşem Gülü olayım ben, bugün düşlük aramızda elip gelen akşam, kumul mukamlarının ağrıya.
0: Buldu, kanimundan sağlaydı ya.

0: rahmat. Bana Ayşem Gülaçımız Mukam'dan bir bilek uğurlap bəgən buldu. Rahmat nakşanızğa devamlı yeni nakşalarını sunup durun. Yeni nakşalarını anlap duraylı. Ondan sonra ikinci numaradaki mahirimiz mi sahneye çıktı özünü tanıştırmasın?
1: Salam riyasetçiler, bulbullar, radyo aldı diye tanışar ben dostlar. Hem mağazdan

0: rahmet bana aşkın şunumurda Ayşem Gül açımız mı? Güzel çağla namlı bu nakşını. Orula program bol diye rahmet nakşımızga devamlık yeni nakşıları sunup durun. Yeni nakşıları anlayıp durayla onda olsa üçüncü numaradaki mahirimiz onu evet yaptı.
1: Özünü tanıştırıp
0: başlayıp bir tane anlayla.
2: Salam hürmetli riyasetçiler. Salam radyo altında nakşı anlayıp yırak yakındaki bağırlık aziz dostlar. Hem uzlanın muş vaktinizle hayırlık olsun. Ben rahat bağdın meleğim. Bugün çüşlük o zorunuzla eğitip vermekçi olgan nakşa yolluğum. Yolluğum bolsan ay sana.

Rahmat, mana Malika maçımızmı yolluğum namlıq bu naqşını. Urulab bolğan boldı. Rahmat naqşıñızğa mana dostlarımızdan kelgen güldestı medetlerini hem tapşırıp ağay siz yeni naqşılarınızı sunup durun. Hoş dostlar şunda qılıp qanaıp kettuq hem de. Yani bir 2 minutek vaqtımız qıyıp qaptı, vaqt yetmeyi qalamdu qanaıp qaldı ya. Ondan sonra dostlar tövende kısa bir neçe ilalarımız var dostlar. İlalarımızdan kiyen kalan mahirlani devamlı sahneyi teklif edip ipkegen nakşlardan nozorlanımız.

0: Aylı.
1: İctimai muqimlik ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi. Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını özdürüp, aile elektrik saymalarını doğru işli deyli. Öğüdün çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim pasokunuz geldi, imza koyup eriyorum. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap. 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinle ulan neye gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kumul bölüp koyun. Köprek kumul bölüp koyun.
1: Asasi kanunun nopozunu

0: sınıfımızı küçültüp cesaretlik, yaramlık bulup Batur'a'nı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp devletin universal gücünü küçülteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp ilim fendi hürmet kılaylı.
1: Medeniyet güllense devlet güllenedir. Medeniyet güçlük bulsa millet güçlük buludur. Medeniyet işencini çıngıtıp, ucuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp, doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngdırayla.
0: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelini işte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
1: Devlet kayıpsızlıkını kovdaşta hem adamın mesuliyeti var. Devlet kayıpsızlıkını kovdaşını hem adam kılalaydı. Devlet kayıpsızlıkı, devletini emin tapkızıştaki muhim ultaş. Devlet kayıpsızlıkını kovdaşta cezmen cemiyetinin inaklığı ve mukimliğini kovdaş gerek. Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodusunu çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar xahişini tüviteyli.
2: Kiçik dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş xavifi bak.
3: Torğu bir xətər çıxıb, şəxsi itinlərini yaxşı saxlanla.
2: Balıların bir xətərliğini qovdab, həm bir yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
4: Yazılarda Nurğun Öylər Xişiyağaş qurulmuş.

0: toğrulab bədi. Rəhmət naqşınızğa davamlıq yeng-yeng naqşılarını sunub durun. Dostlarımızdan kəgən güldəstlərini tapşırıb ağaysız.
1: Rəhmət.
0: Xoş dostlarım, dost kəyinki mahirimiz kimdir qəni?
1: Bu dostumuzni biz tunuşdurduk Deydu salam riyasatçılar, radio aldık tanışırmalar, müşoktanlar güzel bulsun. Mən Nom İç rayonunda Navaygül eğitip emekçi boğanın akşam. Kumul kuğanını tetip gören diye nakşı diyebilirim.
0: Çinli çankar, hami, guadigen nakşını. Hı, gini anlayılıyor.

şuray demeysen yürüdüm ağrıp. Ahvalim ne şuray demeysen yürüdüm ağrıp. Bağlarımda kirip atayım.

0: Rahmet bana yeni bir hava gülacımız mı? Kütay namlı nakşeni çıraylık urulap edi. Rahmet nakşenizga. Ondan sonra vaktimiz az kılvattı diyen bir mahirimiz bilen tanışaylı ya.
1: Salam riyasetçiler, salam radyo aldıdık aziz tanışarmen dostlar. Hemen azlarına tutuşlu vaktelim güzel bulsun. Ben Garip Dağıyız Taradı kentiden Zorgül. Sizler eğitip vermekçi bulan nakşam. Vatan gime diye.
0: Bulduk yine anlayılı ya.

0: ahırlaştırmız, bu nakşını mı çırayla kurulup be diye çavaklarımız var mı sende? Programımızdan vaktimi toşup kaptı. Yeni yeni nakşılarınızı kütümüz, yeni yeni nakşılarını katlaştırıp durun. Bugünkü programımızda muhariri Raziye Dömür.
1: Mesul muharir Ahad Abdurrahim.
0: Nazaretçi Amina Muhammed.
1: Programı riyasetçileri Abdüveli Muttalip bilen Raziye Dömür.
0: Hayır hoş dostlar. Ondan sonra ertedik programımızda görüşkice. Aman bu gaysla.
1: Hayır hoş, aman bulunla.
2: Yoldaş Xi Jinping yadrolu. Yoldaş Xi Jinping yadrolu. Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Junghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jungu arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak ağırlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın ağırlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Jungochi sosializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Her millet amasının oluk vatenini, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaga telpindi.
1: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaklığı yaxşı.
2: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim basılkınız geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
3: Kaşlayman.
2: Alimen.
3: Kaşlayman. Alimen.
2: Kaşlayman.
3: Alimen.
2: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
4: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peydan kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun?
1: Xalqni merkez kılgan terakiyat ideyası da çan turup, her millet amının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihatarlik duygusunu özliksiz aşırayla.
5: Güzel Şincan kurup, vatan arzusunu birlik.

0: Ittifaklık, mukimlik, omad. Bölgünçülük, kalaymakançılık, afet.
1: Zemin, koyaşka bağrını ken aşkanda, kar leylisi, poreklep içilar. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği göçümeler. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar, rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözünrən gül çeçəklər berər güzəl ümitni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və quyaş, nur berər şəhərgə. Təbiyyət soğısıdın turmuşumuz kırıdu, şiirin təmgə. Təmgə. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
2: Beijing vakti saat 14.

0: hürmet radyo alğıcıla. Bugün 2026 yılı 5. ayının 20. günü, çarşamba. Endi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alğıcıla, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Çalcan deryası iqtisat belbiği yukur süpatlik terakiyatının yeni yögümü resimi birlikte sızıp çıkılmaqta. Lijang tüz tışkır güzülgendin kiyinki memori nizam tüzüş tertibi nizamını ilan kılıç doğrusu da Goyan buyruğu imzaladı. Memleketlik siyasi kengeş, mağarı, pen teknika, ixtisaslıkla terakiyatını bir gövdeleştirip ilgiri sürüş temisi de məxsus kengişiş yığını açtı. Wanhu'nun yığını katlaştı, hem de söz kıldı. Din Şüeşen Rusya'nın birinci muavin zonliyesi bilen görüştü. 2026 yıllık Cungu Tor Mədəniliki yığını Nanning'de ötküzüldü. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Qatarlıq Tarmaqla 2026 yıllık Dövlətni Qudret Tapquzuş, Günləndürüş de Mən Bar temisindeki Ammavi Teşviqat Tərbiyə Rusya'nın arkayısı sahası dikile başlıqla diplomatiyasının Cungu Rusya münasuvidi de yeni sahibi etişini ümit kılmaqda. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövendide kıtanla haberlerimizin tepsili mezbunları da olsun.

stansımız haberi. Çangcang deryası Cunhua milletinin anı deryası. Başucu Xi Jinping 10 yıl ilgiri ken külemde kogdaşını ortak tutuş, ken külemde açmaslıkını enip otturgu koyup, Çangcang deryası iktisat belbıkının terakkiyatını ilgir sürüşte, Cunhua milletinin kelgüsü menfaatini nezerde tutup, ekologiyanı aldın korungu koyuş, yeşil terakki kılış yolu demeyip, süzük su yeşil tağdın gayet zor ekologiya ünümü, iktisadi ünüm, ictimai ünüm hasıl kılış şart deb ta'kidlagan idi. Xi Jinping ekologiya medeniyliki ideyasının yetekçilikide Çangcang deryası boyidiki 11 ülke, merkezgi bevasit qarashlik şehir, Çangcang deryasının ekologiyelik muhitini qoqdash, esligi keltirishni puxta olgı siljitib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipining umumiy yuzlik

Bugün günde Çangcang Deryası'da Zümrettek sula örkeşlep ekip hayati küçü urgup durmakta. Orman bilen kaplanış nispeti 46%'ın aşıdı. Bu yerge memleket boyunca tahminen 42.8% su mesulatları gerin plazma kogdaş rayonu. 55.1% tatlı su belik türleri tarqalgan. Gol ekinin su süpti uda köp yıl ikinci türünü saklap geldi. Çangcang Deryası devletimizin muhim ekologiya gazinesi. Başucu Xi Jinping ana deryanı kogdaş ve terakki kıldırışka uzaktan buyan köngül bölüp geldi. Partiya 18. kurultuydun buyan Başucu Xi Jinping'nin tekşürüş kademi Çangcang Deryası'nın yukarı, otura, tövən ekılırgı yetti. Ilgir kiyim bulup, tört ketim məxsus temelik söhbət yığınını riyasetçilik kılıp eçip, Çangcang Deryası iqtisat belbıkının yukarı süpetlik terakiyatını üzlüksüz çoğunkır olgı sılcetişka itekçilik kıldı. O munulanı təkidledi. Kənkülemde kogdaşını ortak tutuş, kənkülemde açmazlıkta kat

geldi. Devletin ilgar yasımıçılık topedin 41. Devlet derecilik stratejiyelik güllenme kesipler topedin 30'ı toplanıp sani ayrım ayrım bütün memleketinin 51% ve 45%'ini ilgiledi. Çangcan deryası boyu da yeni buluşka, ela buluşka karab yüzünü vatkan kesiple üzlüksüz zoraydı. Yukarı yakındaki Güycu'da kölemleşken, toplaşkan isaplaş küçü kesipleri topi şekillendi. Otur yakındaki Hunan'da devletin ilgar yasımıçılık ilgizliki küçep berpa kılındı. İlgar yasımıçılıkının bütün ölki yasımıçılık adı ilgilgen nispeti 51%'ın aştı. Tövən yakındaki Şanghay'da

0: kuruştu için durup Cunhua milleti ana deryasının hayati küçüğünü mengü saklaydı.
1: Stansımız haberi. Goyan zonlisi Liçang yakında tüz tışkır gözlügenden kiyen ki memuri nizam tüzüş tertibi nizamını ilan kılış doğrusu da Goyan buyruğu imzaladı. Nizam 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlap yolu koyuldu.

daimi komitetinin əsası, memleketlik siyasi kengaşının reisi Wang Huning yığınğa qatnaşdı hem de söz kıldı. Wang Huning mındaq dedi. Partiya 18-ci kurultaydın buyan yolda Xi Jinping yadroluqdaki Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Maarif Terakkiyatı pen teknikini yenilik yaratış, iktisaslıklarını terbiyeleşini, devletini idare kılıçtaki gevdelik orungu koyup, devletini pen maarif arkalık güllendiriş stratejiyesi, iktisaslıkla küçük devleti stratejiyesi, yenilik yaratış arkalık terakkiyatı törtkü buluş stratejiyesini çoğunkır yolgu koyup, maarif, pen teknika, iktisaslıkla terakkiyatını bir gevdeleştirişini çördep, muhim orullaştırış kılıp, maarif küçük devleti, pen teknik küçük devleti, iktisaslıkla küçük devleti kuruluşunu ilgir sürüşte puhtı kadem taşladı. Halk siyasi meslehet kengişi Başucu Xi Jinping'in maarif, pen teknika, iktisaslıkla terakkiyatını bir gevdeleştirip ilgir sürüş togursudaki muhim bayanını çoğunkır ögünüp ve izcillaştırıp, Jungo Kompartiyası 20. Növetlik Merkezi Komitetinin 4. Umumi Yığını ve

0: ئىشلەش سەپەرگە چىقىش مۇلازىمىتى، مەدەنىيەت تەنتەربىيە، ئىستىراھەت مۇلازىمىتى تۈرىدىكى پارچە سېتىش سوممىسى ئىككى خانىلىق سان بويىچە ئاشقان. تاشقى سودا جەھەتتە بىرىنچى ئايدىن تۆتىنچى ئايغىچە مال ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 14.9% ئاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە توكلۇق ئاپتوموبىل، شامال كۈچى گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى قاتارلىق يېشىل مەھسۇلاتلارنىڭ ئېكسپورت سوممىسى 40%دىن ئاشقان. دۆلەتلىك ئىستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى، باش ئىقتىسادچى، خەلق ئىگىلىكى ئۇنىۋېرسال ئىستاتىستىكا مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى فۇلىنخۈي 4 ئايلىق ئىقتىسادنىڭ يارقىن نۇقتىسىنى خۇلاسىلىدى. ئىشلەپچىقىرىش بىلەن تەمىنات سىجىل ئاشتى. ئىشقا ئورۇنلىشىش، مال باھاسى ئومۇمىي جەھەتتە مۇقىم بولدى. تەرەققىيات قۇۋۋىتى سەرخىللىشىپ دەرىجىسى ئۆستى. ئەۋرىشىملىك ھاياتىي كۈچى سىجىل نامايان بولدى. ئۇ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى تېز شەكىللەنمەكتە دەپ ئالاھىدە كۆرسەتتى.
1: Stansımız haberi. Rusya'nın her kaç sahasındaki zatla Rusya Cungo başlıkla uçuruşunun iki devletinin her kaç sahalardaki hemkarlıkını yeni ilgir sürüp Rusya bilen Cungo'nun yeni devirdeki umumüzlük, stratejilik, hemkarlık, hemralık münasebetinin yeni seyipsini etişini ümit kılıdığallıkını bildirdi. Rusya Diplomatiya ve Devlet Müdafiye Siyaseti Komitetinin reisi Lukyanov munulanı bildirdi. Bu iki devlet başlıkları koyuk alakını saklap, yeni devirdeki Rusya-Cungo münasibeti de üzlüksüz yeni neticelerini kolgu keltürüşke ortak yetekçilik kıldı. Nevette özgürüş bilen kalaymakançılık girelişip ketken dünyada Rusya-Cungo iki devlet münasibetinin mukimliği ve eniklikli intayın kımmetlik. Rusya-Cungo başlıkları uçuruşunun mol neticelerini kolgu keltürüp, dünyanın terakkiyatı, güllenişini, tehimi güçlük, hareketlendirgüş güç bilen temillişini ümit kılımız. Rusya'nın iktisadi terakkiyat ministri Leşi Tenkov mundaq dep qardı. Rusya Cungo rehberleri otursa da dostane, inak alakını saklaş, iki devletin iktisat soğudu münasibetinin üzlüksüz çoğun kuruluşu ve terakkiyatını ilgir sürdü. O mundaq dedi. Cungo Rusya'nın birinci çoğun soğudu hemrayı. Yakın tilladın buyan Cungo yukur pen teknik sahası da cüş urup ravajlandı. Alakadar mesulatları Rusya halkıge ken nep yetküzmekte. Rusya'nın yezgilik mesulatlarının Cungo eksport kılınış miktarımı aşmakta. İki devletinin her kay sağladaki hemkarlıkını yanımı kenaytip, Yüz ara menfaat yetküzüp ten paydı ilişini ümit kılımen. Rusya'nın ilim pen ve Ali Ma'arif Ministri Falikov bu yıl Rusya-Cungo Ma'arif yılı başlangan yıl. Hazır iki devlette okuvatkan okuvçularının sani devamlık aşmakta. İki devlet yaşlarının almaştırışının üzlüksüz çoğun kuruluşuna egişip, iki devletin adımiyet hemkarlık adımı icabi neticile kolgu keltürüldü. Cungoluk dostlar bilen birlikte ilgirlep, iki tarafının her kay sahalarda tekimi zor terakkiyatlarını kolgu keltürüşüge türtki buluşunu ümit kılımen. Halkıradaki zatla munulanı bildirdi. Cungo-Rusya başlıkları uçuruşunun özgürüş bilen kalay mıkançılık kirelişip ketken dünyaya tekimi köp, mukimlik ve aktif kuş koşuşunu ümit kılımız. Kazakistan felsefe, siyaset şunaslık ve din şunaslık tetkikat kanısının baş mütexessisi İzmov mundaq dedi. Hazır dünya endizisi de zor özgürüş buluvatıdı. Dünya eniksizlik kutoldu. Halkıra tertip tehditki duç gelgen peyde, Reis Xi Jinping bilen Zungtung Putin'nin uçuruşu del vaktıda boldu. Cungo-Rusya hemkarlıkı Çoğun devletle hemkarlıkının ülgüsünü tikledi. İki tarafının dünyavi stratejiyelik mukimlik nukukdaş için mühim tövbe koşuşunu. Ve San Paulo Ştatlık Taşıyosu'nun felsefe ve ilim penşoyanının profesörü Paulino mündak dedi. Cungo-Rusya başlıkları uçuruşu iki devlet münasibetini yanımı çoğun kurlaştırıplı kalmay. Yani kesek oltun devletleri hemkarlık mekanizmi ve yer şarının cenubuğu bolgan tesir küçünü aşırış kupaydılık bulup, bütün dünyaya tekimi köp mukimlik ve aktif kuş koşudu. Hürmetli radyo anlayıcılar.

0: Yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdusul Abdurrahim. Nöbetçi muhariri Adil Ablet. Nazaretçisi Bahtiyar Turdi.
1: Cihandaki işlerini bizden anlat. Merkezi Kalıp Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıkçıla, Cungo-Amerika münasibetinin ümidi xalqda, asası xalqda, kelgüsü yaşlada, hayati küçü yerlikte. İki devletinin doğru çıkış ötüş yolu üstüde izlenişte, Cungo bilen Amerika adımiyet alakası asasını üzüksüz puhtalap, dost kırışçısını birlikte çıngıtış gerek. Amerika'daki her saha zatları muhbirinin ziyaretini kabul kılganda munulanı bildirdi. Nöbette Amerika'da öz ara düşünüşünü ilgiri sürüp, iki devlet hemkarlıkını ilgiri sürüşünü teşebbüs kılış sadaları bağansırı köpeymekte. İki devletin el ara alakısının üzlüksüz çoğunkırlaşıp emeli buluşunu, iki devlet münasibetinin sağlam, mukim, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüşünü ümit kılımız. Biz bir tereplimi karışını taşlap, samimi, dostane, emeli münasibet ornatışımız gerek. Cungo bilen Amerika'nın tarihi medeniyeti, ictimai tüzümü, terakkiyat yolu okşaş bolmuşumu, lekin halkı ah gönül, dostane,

Aziz dostlarım, avutkınla sənət səhnisi programsi. Programızlar millet halkının adır naqş muzikleri uzurun adı bulu atıda. Hem de Kazakçı naqşlardın Kensai namlı naqşini uzurun ağzı sonumuz.

905-525 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çombazar Öycay Çekil Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Atlantik Radyo'nun ucuna batkın Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın senet sahnesi programısı. Programımızda her millet halkının adı naks musikleri huzurun adı buluyordu. Devamlı kısıl küylerimizden Aziz Anam namlık nakşını huzurun ağı sorumuz.

Kıdırlı dostlarına vatkınınla sənət səhnisi, programısı. Programımızda her millet halkının nadırnaqsı müzikleri huzurunla bulu atıdı. Şimdi Kırgızca naqşıladın kalbimdeki yarım sənimlik naqşı gönül aramın ağı sonumuz.

Kabul dostlar programımızın da hoştunuz anlayıp atkınanla sənət səhnisi programımız. Əmdi Ayalım namlı Mongol çırakçını uzunlar sorumuz.

Atlantic Radio Anguchra. Shinjang Radio Televizyas Tonsun Sanat Sahnesi programs bo'yicha ochishpadiq. Programımızni qo'ychi naqshi bilan oxirlashtiramiz. Baxt omad salomatlik yor bo'lsin.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turuwatqan qalbinglarga yana en sarxılmaz mollarını tayyarlap mikrofon aldığa hazır buldum. Küyler jamgahi programımızni yaqtırıp anglışınlarını qızğın qarşı alamız. Men riyasatçı dostumla razı etmerim.

Hürmetli radyon dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küyler jamgahi programımız bu şerde axırlaşdı. Bu qatımqı programımızın muharriri ve riyasetçisi Taziyatınır. Mesul muharrir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yar bolsun.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, uçur gözündeki programımız ne yahtırıp anlayışınlarına parçalımız. Ben Riyasetçi Ahad Abdurrahim. Kadirlik dostlar, uçur gözündeki programımız her düşenme günüden cuma günü geçe. Çüştün burun Beijing vakti saat 11:30'den Beijing vakti saat 12 geçe yarım saat bir vasıta. Çüştün ki Beijing vakti saat 4:20'den Beijing vakti saat 5 geçe yarım saat 4:20'den Beijing vakti saat 5 geçe yarım. Dostlarımızdan kızaklayan yerlik telefonlarımız 223-7100, 223-7100 arkalık seti seti öleş, icarigi beriş, icarigi eriş. Ders gerek deyip bağlan, yuttırıp koygan ciddi uçurlardan bizi temin etişini şundakla bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızıklı karşılarımız.

Çoğaytır yol yaksıda 150 kvadrat metre atı. Çoğaytır yol yaksıda 150 kvadrat metre atı. Telefonu 138 99 35 75 54.

Dört koça Toğraf Mahallesi de 5. kıvettiki 87 kvadrat metrelik bezelgen öy setili de alakalı iş telefonu 139-99-68-15-80 135-65-70-19-40.

Qağınbağçı Oltıraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga setildi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Radyo televizyon idaresi aylıkta korosuda 5. kabat gibi icar gibi yer oldu. Ala kılıç telefonu 138 99 33 48 98.

Kaderlik dostlar, uçur gözüge birlik telefon vermez. 223 7100 223 7113. Birinci otur mektep kendiki Kağmeyrik Mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik boyu ciddi setiludu. Alakalış telefonu 182 99 91 82 52.

Doğruluk mahallesinde 17. kavatki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seyitildi. Alakalı iş telefonu 177-97-87-85-82-30.

Yaka məhəlisi İşkinci rayonda 50 kvadrat metrlik dükkan ciddi setlidi, bahası 100 liran gelişidi. Ala kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Olin Şorjin yerindeki Baykoyan Ultrak rayonunda 210 kvadratmetre kezadığan 2 kavatlik dağ çöğü setiladı. Bahası 100 liranın kelişiladı. Alakalış telefonu 181-99-78-10-17.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metr kezadigan yeng öy setildi. Ala kılıç telefonu 153 49 92 20 92.

Kömür Takar mahallesinde 2017 yılı setildi. Öy eserler tolup, bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotallar var. Bazı yüz tıranı gelişildi. Alakalı iş telefonu 138 99 35 87 30.

Yakın ailesi 1. Ultrak rayonu Ceyleşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik esil bezelgen öy setilidi. Bahası 100 liranın gelişilidi. Alakalı iş telefonu 139 99 44 85 70.

Yanaklık mahallesi işkinci rayonda 3. kavetki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalı telefonu 152 76 90 84 31.

0: yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, Jungochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bir xatarlık selkarmanla, bir xatarlık savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerin işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, çüşüp getiş xalıpı bak.
2: Torğu bir xatar çıxıp, şahsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xatarlıkını qoldab, həmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
3: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərdik xəbi, türlük beyxətərdik xəbi.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş beyxətərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş. Siz bizge hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
6: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Kaydı gayretki kelip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaydırmen.
8: Çunhanın kat götürüş için okuymen.
6: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
8: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kırışıkı kasem kırmız diyen merdan köyge kulak salaydı. Vatan en ihtiyaçlık çayık baraydı.
6: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım. Ahalatlı periştiler ölümge amal, ağırıkka sebep kıldı.
9: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Ten terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
10: Topni 4. numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
6: Emlikçiler yeni devirden güzel sahipsini açtı.
11: Burnumuzdan tutan okuca, Tokyo'dan zapçaslağıca, hemisi kalbimdeki senle boyunları.
6: Devletin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının törükü.
11: Bu arkalık teknik tosal olsun muhtulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızı kreş kılgıcıladın bulaydı.
6: Vatanını suyuş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Afet kavukunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tuturguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş emi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir xatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlağı takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeliş, xatardan saklış iktidarını küçep başarayla.

Kardeş dostlar, uçur gözlükü programımızda devamlaştırı hattımız. Bizden kızı hediyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Tamam da bugünkü kızı hediyelik telefonlarımız gelgen uçurlarını anlattınız.

43 24 84. Her kıl yeni çalgılar setildi. Buzulgan konu radyo ve çalgılar remont kıldırdı. Alakalış telefonu 184-0902-64-32. Kadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü uçur gözlüğü programımız müşahede ahırlaştı. Anlatıcı tekstisi Aykız Ahmet, programı riyasetçisi Ahat Abdurrahim. Nazaretçi Amina Muhammed. Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşeyle.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Bu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi.

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük, baş götürdük, öldük.
2: 当前最迫切的是扩大厂房企业和生产队的组织权。
3: 党的十一届三中全会。
1: Şu günü yeni devir hemimizin fıçkını kenara açtı.
4: Memleketlik yer devresi idaresinin en yeni uçuruğu asaslandığında bugün saat 14'ten 28 minut ötkende Sıcan ülkesinin Mönchen ayısı da 8 bal yer devresi.
1: Şu gündün itibaren bizden gülençükümüz vücut gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
5: Çang yi bi sheng. 和平必胜，人民必胜。
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay, arzuyumuz için algı basınız.
6: Sosyalistik yadroluk kıymet karşını yitildiriş ve emeldi körüstüş ikil cemiyetinin ortak mesuliyeti.
7: Rengdar çeşmele.
8: Rengdar çeşmele.
7: Emde anlaydığınınla edebiyat sanat tipiriki Rengdar çeşmele programımızı.

Vaka ertsi ulan yeni geldi. Ve yeni şu konucayda toktadı. Ben asla bir yere maşinanın arka işikini içip işige girip oturdum. Könlümde şoför bilen köperek paranlaşıp, ahval ilgilep, tesirlik bir parça.

Biz hazırlamamız, dedi. Ben onun mürsüge yenik şaplaklap koydum. Hem de onun ziyade ciddileşip getişinin adını iliş üçün külüp durup. Eşkisi yok. Ben siz bilen azırak paranlaşıp bakay diyentem. Ayalınız kandak bulup bundak kisalık baldı, dep soğurdum. O dakikan aldı. On yılının aldı da yukarı kan besim sebebinden mansiye kançıp kalan. Bu ceryanda onu nurgun doktor halı kapadım. Bırak sakaymadı. Dedi otur yaşlık er köp sözü tın halımı gandek uftadım. Sözlep muşiyerge kegende o ayalığı kardı. Ayalı levin işaret kıldı. Otur yaşlık er derhal çay kutusunu koluğa elip ayalığı ihtiyat bilen çay iş güzgeş. Elim yakşı onun bir kolu sak. O şu sak kolu bilen bana işaret kılıp yürüp özünün ihtiyacını uxturdu, dedi. Aka, kaç yaş kirdiniz? Dep sordum ben çayları akırıp, çırayını sel koruk baskan erni, ellik neçi yaşlığa kirgen buluşu mümkün dep peres kılıp. O, tehi yakında ellik yaş kirgen tuğulgan gününü ötküzdüm, dedi. Bunu anlap, o erge azırak hestaşlıkım kozgaldı. Demisim o, bu er tehi yaşken. Bunundan keyinki mağdığın yolumu uzun tursa, bu ayal kesel bulup muşa halet küçüp ba. Bu ayal kesel bulup muşa halet küçüp ba. Sizlerin balınla yok mu? Dep sordum ben. Er, balam gonroğu işlik etti, dedi. Ben yanı da onluk sual sorayı dep duruşumga, şopurunun ayalı kolu bilen koruskanı görsetti. Er derhal, keçirin, ayalım hacet kınmak çıkken, ben onu hacetke apamsam bulmaydı, dedi. Ben edep bilen maşineden çüşüp bir terepki ötüp durdum. Azrak vaktin kiyen ula geldi. Ben emdili ulanın kaşığı berip er bilen devamlı paranlaşmakçı bulup duruşumga, halık işleri idaresinden bir er bilen bir ayal çıkıp, otur yaşlık erinin maşinesi çıktı. Bu er, ayal, tönü günki er ayalladın köp yaş görünetti. Otur yaşlık er maşininin aynikiden beni körüp, signal besip uyup bir demde kayıp oldu. Ben özümünü tutulanmay, Halık İşleri İdarısının dervazı vedininin kışığı bağladım. Ve sürüştürüş arkalık andın özümden tüptülleyi hatalaşkallıkımını bildim. Bir hizmetçi kadın bana, yılıkı 30 yaşlık erden, ayalının kesiline davaltış üçün öyünü setvetkenlikini. Yani bir münç karızgi boğulgalıkını. Hazır nimkeş abdumobildin birini elip kirak yaşlık kılavatkalıkını. Ayalını öyde yalğız koysa, hatırcan bulanmay, kirak kığılı sırt kışıkkanda, maşınığı belli ilavalıdığalıkını eğitip verdi. Ben yeni çüyenmey. Ondan da o neymiş hükümde bu yerge gelip adam saklaydı, dep sordum. Amallık saklı uçi. O bir katem tasadibi halde acire idarısının aldığı kepti. Aslında acıraşmakçı boğan Hilka Erhut'un, şopur Erhut'un işkisinin mehir muhabbetinin tesirinip, kararını özgertip, acıraşmaydıgan boptu. Hilka hizmetçi adam amallık saklı uçinin gepige ulapla. On sarayını çekişki buludu ki, bir ayını buzuşku bulmaydı, deydiken. Aşk etimlap işten kiyen, bu er özünün muhabbet hikayesinden, başkalarının toy turmuşunu kutkuzup kılışkı eskitip kalıdığalıkını eskilip, daim bu yege kilip kira kılıdığan boldi. Acerişip getiş üçün kegen Nurgun Erhutullah'ımı bu maşına çıkkandan kiyen eplişip kılıp, öyüge kol tutuşup gedidu, dedi. Taksi süpse, onun bu yerde uzun vakit adam saklaşığı yol koyamdu, dep sordum ben. Çünkü benim bilişimce köplügen taksi süpleri, kram maşinlerinden bir cahide uzun durup adam saklaşığı yol koymaydı. Amallık saklı uçi. Dünyada yanılı akgönlü adamla nurgun. Taksi süpsi onun bu emli ehvaldan haber tapkandan kiyen onun yeşil yol içip yerip du, dedi. Ben könlümdeki sualının cevabını biliş üçün. Ondan da ilk günü o ayağını götürüp halık işleri idarısına nimkıklı kirdi, dep sordum. Amallık saklı uçi o gündeki işini eslep. O günü onun ayalı Hacet Hanı'yı kirmek çıkan tok. İş beceri salı da bir Hacet Hanı ba. Şuna.

Radio anlayıcılar. Jokurda üzülmez muhabbet mavzuluk makalını diktinle sunduk. Tövende bir nakşanlaydı. Nakştenkin programımızdan sarkılmaz mulları devamlı diktinle adı buludu.

Erkutun işkeylen seperge çıktı. Ola maşinisini haydab, yezideki öyden poiz stansıgıcı bolgan bir yarım saatlik musabini bir saat 10 minutlili besip yüketti. Ayal şu kadar hoşal ve kızgan idi. Başka iki şehirde okuvatkan balılarını şu kadar sığınğan ana, oğlu okuvatkan şehirge bağırdı kalıkını. Omak oğlunu körüp, bağırıgı çığın besip, pişansıgı söyledi kalıkını. Oğlu ve yeri bilen bile o şehirnin avat restlilerini, bakçılarını, soda saraylarını aylındı kalıkını oylasala dili söyledi. O muşukünün gelişine ne kadar tekazalık bilen küttü ya. Tehu oğlumunu köyce azırak bozumu oruklaydı, özünü yemek işmekten tatip mi ölgördü. Tehri pervişiga anca ehmiyet verip gitmeydiğin ayal, her günü seher keşte köngül koyup, tehri asıraş meşgulatlarını elip badi. İşkaptaki kimleri arısından, özü en yakış gördüğün, hem özgi bek yarışı doğu da paraydıgan, işki koru kimini tallap, yop dezmallap tayyar kıldı. Yerinin kimlerini mi tayyarlap koydu? Balısıgı bir neç koru yeni kim, ve bir birine çukur yeni kiyem ve kısıkısı o bu sefer üçün hele vakit ajırtıp yakşı tayyarlık kıldı. Manı bir gün mü o tallıgan kiyimlerden bir kurunu uçsızı yarıştırıp kiyivagan. Sargoş bütür çaşlarını çıraylıkını onşap söz perdaz mıkılı vagan idi. O hele maşını haydavatkan yerini. Derizi sertedeki güzel menzerelerini söret kitassa hele öz tatım söret küçü etti. Er, maşinini estaydılık bilen haydi geç, arka orunduktu oltırıp, özü hoşal buluduğun bir işla bilen meşgul buluvatkan hodunu kakarap, beşini çaykap koydu.

yaşı 40'tan aştı. Balalarımız mı inek kitap açtı. Lekin bu kutuna pekatli çoğun bulmadı. Kara, ne etki kılıklarını kıp oturgan ne? Başka ayyallah bolsa, eri bilen seferge çıksa, yerden usudunuz mu atısı, su içemsiz, meyve yemsiz deyip sorap erige, el usu, el yemeklikten aydıken. Kara bu ne, özü bilerli bop ketken ne? Deyip oylu der. Bırak o ondak oylığını bilen, ayalının yakşı keyfiyatı ve külkisi onun kumu təsir kılıp, maşınını hoş keyip balda haydap mağmak deydi. Ayal, yerinin bu hiyallerden bir haber halette, yenili öz könlünü hoş kılıp atattı. O, maşınının kendi tarafındaki orundakı da oturuşunu yakşı görettı. Yolda maşınına başkalarını ilvağın vakitladıla, andan aldı tarafındaki orundakı da oturattı. Aldı tarafındaki orundakı da oturattı. Aldı tarafındaki orundakı da oturatmı içti kalattı. Yerine asla menişka, maşını haydigende paranı sanmazlıkka, telefonu karımızlıkka toxtumayı ündeydi. Muşu sebepten ikisi nurgun qatım takalışımı kalan idi. Şuna o arka tarafındaki orundukta bəhuzur oldurup, dikkat etvarını öz yaktırılan başka işlağı qartışını bekerek hal etdi. Ola ahir mənzilge yitip geldi. Emdiki mesele, maşınını kayarge toxtutup koyuş idi. Poiz stansıdın maşına toxtutuş orunu qoba, bırak, haqqı ilinlatdi. Ola köprək pul yığıb, işki balısının kiyinki turmuşuqı yaxşı maddi asıl seliş üçün tırışatdı. Ayal yük taqlarını ilip maşından düşüp qaldı. Erboza, poiz stansının qarbi tərpidiki haqqı ilinmaydıqan maşına toxtutuş meydanıqa maşınını qoyğılı getdi. Ayal qolidiki somka və çamdallağı qarab iğir birtinip qoydı. O, yerinin birdemdili qaytıp kilidiqalıqını bilsin mi? Bırak bir kadem bosumu aldığı mangaş turayı dep oylap, çamadanını söyrep, kol somkisi bilen kağıt somkini götürüp aldığı karıp mağdı. Bu, 9. ayının ahırkı mezgilleri bulup, şehir etrafı caylaşkan vokzalının menzirisi şu kadar güzel ve yakışlık idi. Ayal etraftaki menzirilere toymay kargaş keti vatattı. O, ismini bilmeydiğen, adette mi onç köp uçurmaydıgan, yopurmakları yap yeşil. Yani içilgan güllerimi bağ derek

0: O pelenpeyden çıkıp vokzalın kiriş işkigi yakınlaşkanda yeri hazırap ömüdep yetip geldi. Onun kolu da bir küçük hal tutturattı. Hey, beni saklap dursan bulmaz mıydı? Ben kötürettim emez mi? Yağır neslerini kötürüp bilin ağırıp kanmı son yana. Dedi o sel terikken ama köyüngen telepuzda kodunuğa.
1: Boldi, hiç kısı yok. Ne mi aldınız?
0: Merdan'a anar ilu aldım. Yanıp çıkan anarken. Onu tönögün ağan. Unutup kalılı tas kaptım ben. Yine teki sen amırak meyvelerden azırak setip aldım. Bayı bu yerdeki magazinden birine çıktım mineral su. Kıtık aldım. Ola vokzalının küçük zalığı girdi. Zalda adam bek köpüydü. Ula bir orun tepip caylışıp bir dem aram ilu ağandın kiyen bilet iliş üçün automatik bilet seti viliş maşinsinin aldığı badi. Ve ayal oğlu başı herge bardığan poiz biletini seti valdi. Poiz yanı bir yarım saatten kiyen kozgılattı. Ula tordun bilet zakas kısımı bulattı. Bırak bek aldırıp gitmeyle deyişip muşu yerge kilip bilet alıdığandı kilişken idi. Er tazlık öyüge girip gitti. Ayal kuludaki bilet kisinci lap karap, İkisinin oranının bir vagonda emeslik

0: Oy, bu kandak bakın hem de. Şu, ben mi bilmedim, muşundak bu kaptı şu.
1: Hey. Meyli, bek bolsa, bir saat 20 minutluk yolu bu. Bir demdili kumulgu yetip varmaz. Eşten bombaydı. Telefonu onun tokçak dursa, poizden düşken de tepşi olamız.
0: Onun dün köre, çikimiz bir yada otursak bombamdı.
1: Dedi ayali. Hey, beledki karab orun tapıdığan iş dursa, devlet bayramlık dem ilişki edemez mi? Poizde adam bek çıkken, öğür durup kalırgan iş bu musun? Bodi, sen mi özünün orunda otur, ben mi orunumda tapay?
0: Meyli, çamdanını siz elin, somkini ben alay. Eras, mavi yaydığa neslerini işki gibi leyli. Ben avu magazinden kaygız ağaç sol yok halde ekiley. Sizin koskunuz tez acıdı, sunumu siz eli bilin.
1: Şunda kılıp, ola yük tak ve yemekliklerini bölüşüp, birden de kondak kılıç doğruluk birlik geldi. Poizden kilidgan vaktiga az kaldı. Poiz hizmetçi kadimi yolu açılan bilet teşhir tüşkü çakırdı.

yalpınıp durgan çaşları onu kinolarda çıkıdıgan ayal baş personajlarla okşutup koygan idi. Ermo'a keyifsiz idi. Ayalı bilen birden de ayrılıp getirdik halkını oylayıp sel perişan boğaldı. Bırak poizdin çısıla yeni tepşi oladık halkını. Yeni kilip adılı oğlu bilen yüz görüşüdük halkını oylayıp gönlü hile teskin tepip kaldı. Poiz geldi. Bu görünüş şuncelik romantik ve güzel idi. Kız koş şapak nurları içi de ulağa karap kilovatkan tez poizga karap ayalının gönlü etkisiz hoşallık doldu. O bu görünüşüne hatırgi elveliş üçün yan fonunu koluğa aldı. Poiz vokzal supsının aldığı gelip tohtadı. Ayal kolatki son

Radio anlayıcılar. Hem de programımızdan ahırda Gülbostan Kıyım'dan ''Kolunuzdan yetilip mansam değmen'' namlık nesri dektinladı bozun.

0: umumyüzlük halk seviyeni iş kaçırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: Kişi dostlar, defeterlik selkarmanla, defeterlik selkarmanla.
3: Takap olduranla, nadunuş kişilerle işenmenla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı.
4: Jumgochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

0: Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur komünistik partiyesini, Cumhurçı sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçey teyli.
1: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yenikiltiş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş emi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini müdafiyeniş, afetini azaytiş, afetini tehkemleyli.
2: Hemmeylen bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeylen ciddi işlerle takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçe başarayla.
3: Beycim vakti saat 18.
4: Dilay. Yakınlık devlet şehrini söyleyemiz. Utbaştak devlet bayrakını söyleyemiz. Vatanını söyüş, 32 yılını bir kündek ötküzüp, aralını saklap, devlet bayrağı çıkırıştı geldik dur. Karlık çıkıra rayonda vatanının zeminini kovdaştı geldik dur. Maharetini tavlap, hava boşluka aldın kısepini çin saklaştı geldik dur. İnkılavi ruhunu evlatlığı ügütüştü geldik dur. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip halkılaştı geldik dur. Olimpik tenerket müsabakası tayarlanıp minut sekundlama koldun beğenmezlik digerlik dur. Balılanı en envi medeniyetke kızıktırış digerlik dur. Vetenli süyüş bosa en çonkur muhabbet dur. Vetenli kızgın süyüp bir niyette ortak yürüş kılaylı.
3: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık. Nopozunu koğduğallık.
0: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimge iliş, burç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ütkilenecin tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup, güzel yanı turmuştan ortak beharlıneydi.
3: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyetini

Dedilikni kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştek naçar hahişini tüviteyle.

0: Qadirlik dostum, hayat tolımı qısqa. Mayli xoşal bolaylı, yoki qayğurup yaş tökeyli, hər bir günümüz aman ötüp ketidi.
1: Qandaq adam bolishni qaror qilish özimizning huquqi.

0: Hoşan Miremana programımız numuna ait yapışı başlı bağlam bulduk. Onda olsa bugünkü programımızda kaysın afşılarını uğurlaştırdık. Kanda mezmullada dosturumuz bile ortaklaşımız kani. Hmm. Onda olsa bağlı nakşılarımızdan tizimdeki niyet göz olaylı ya. Birinci numurda Senubar Tursun icrasıdaki Ana Mihri namlık nakşa.
1: İkinci numurda Ekber Ahmet yeni iki uğurluşu da Bəxit namlık nakşa.
0: Üçüncü numurda Saudi Ay Mahmud icrasıdaki Mizan namlık nakşa.
1: Dördüncü numurda Kamerdin Tursun uğurluğun Yar Kuşqi.
0: Beşinci numarada Dilşat Habibul icrasıdaki Samaver namlıq muşu. Hmm. Beş tal nakşımız uğurlaştırıldı. Kani ondası yokurku nakşılardın özanla yaktırıp yakış görüp anlaydığı nakşılarının abiyemiz deppegen. Birden beş kişi bu garet tertip numarını veya ki nakşının ismini bir vastılam. Bizden organ supumuz FM 1079'u yolu sanla buludu dostlar.
1: Şundak.

0: Hoş dostlarımına, dostlarımızdan uçurla kilişki başlattı. Kimden uçur ki agen de okuyunu karfiteydi ya.
1: Tuncu bulup bunu ablaca hakkımla avazlık uçur ki yakın anlayımıza.
0: Anlayılı.
2: Salam, salam, riyasetçiler. Barlık radyo anlığı su. Hemen hoş vakit gelmiş
1: olsun.
0: Ben programı 5. numaralı naksın talep kılay. 5. numaralı naksın. Yani Dilşat Abibul icrasıdaki samaver damlı naksın talep kıldı ya.
1: Buldu.
0: Telefon saldırıp orulap bir miyiz? Dikteniz devamlı radyoda bulsun. Programımız devamlı kulak sağlayısız.

Ruhi aldı yaxşı adamın bütün ömrü yaxşı boludu. Bir okurman mendin, 30 yaş etrafıya kilip işinin yolunu bilmeyi hamakatlik kılıdığan mezgilden ötüp, bir ailenin ödüsünü çıkalaydıgan, pişkan, iğir besik özüm ve hayatımın mesul bulalaydıgan mezgilge keldim. Bırak mende pul mu, abdumobul mu ve öy mü yok. Her günü iğirlaşkan kademlerimini söyrep işe berip kilip, eplep seplep gün ötküz vatimin. Özümünü bekle tenha, kereksizdek his kılımın hademge ayınla alaymen deyip sordu. Onun sualını okuğandan kiyin men kaytırıp, navada hazır pulunuz, abdumobulunuz ve öyünüz boğan bolsa çokum yalğız kalmamdınız. Kuşallık tapalamdınız deyip sordum. O, menancı şundak buluşu mümkün, hiç bulmasa hazır kıdın yakşırak bolar idim deyip cevap verdi. Bu cevap bana yakında özüm tolumu yakış görüp kalan nakşını, yani Joker'ın bazılar degen nakşını esletti. Bu nakşının bütün teksti bana bekle təsir kılgan bulup, en bek isimde kalgını tövendeki bir netçi mısıra. Bazılar bozumu bay hem bay yaşat, yaşları kurmay yığlaydı öksüp. Bazılarının yeni daha bulmaz bir deyin, bıraksa yaşaydı rahat ilgide. Bazılarının tapkını turmuşku yetmez, ama hem ulamı yaşar tamasız. Bu nakşı tekstini yokurdik okurmenge evet besem, o bana açık gülgen çıray ibazının birini yollap, yeni bir kap tamakı bilen yerim keçi vaxtın ısırap oluduğun bol dey, dedi. Bu sözlerden özümcü külüp kettim. Menimce o mu əsildə naiti yumuristik bir adam bolsumu, ama aşu mezgillerde pasif keyfiyat kalısını koydurup etken buluş mümkün. Nurgun adamın yeşim çoğayğan seri pulunun hakikaten yaxşı nəz işgəlikini, onun köp kısım başqa tençilikini halkı pulunun hakikaten yaxşı nəz işgəlikini, onun köp kısım başqa tençilikini halkı nurgun kuşallıqı eriştirəliydi qalıqını bayqavatı mən digərlikini anladım. Etiraf kılmay bulmaydı ki, bu cümle bazı vaxtlarda hakikaten yolluq bilindiğin bulup, pulga yaxdırgan nəzlerimizi setibilip, arzuyumuzdikidek maddi turmuşqa teximi yıkılış alayımız. Bırak o pekatla bazı vaxtla bilalla çeklindu. İnsan bulup tuğulgan işkemiz, hemimizden özümüzgü çüşlük hem kayğısı, kuşallıqı buludu. Meyli puldarla bulsun, ya ki pulu azla bulsun, yanıla öz usulu boyunca yaşaydı. Pul yoklanı bəxtsiz digil bulmaydı. Fakat teni sağlam, royi aldı yaxşı bozula, bəxt digən ənişu. Çünkü sağlam royi alet yüz xil əqil paras etdi mu kudretlik. Hemimizden bir işler kalımızdan ötmeydiğen, bir işlerini izimizden çıxırıb itdənməydiğen ve bir işlerden vazgeçemeydiğen peyitlerimiz buludu. Bu bəxit ve xoşallıq kilişdən ilgirki bir qavat tosuq bulup, bundaq çağlarda həmişə uşaq düşək nəsilə səbəblik yıraqı nəzər salanmay, parlaq kəlgüsünü körənməyimiz. Aşı tosuqna qayrı bitib qaraydıqan bulsaq, andın bir bayan asmanı bayqab dilimiz yorub gedudu. Yaxşı royalət, biznin tosuqna qayrı bitişimizdiki ən qudretli küşdür. Əməliyyətdə keyfiyyat

0: Düşüvagandan ke qarıb atasam sem tang doğrayıb atqanını qara.
1: Ha, mən şu sizni matekisini başını şaşda bolğan ki, qastandı dey deyib oydudum. Qastandım ge. Qastandı dey deyib oydudum. Qastandım ge
0: qaldı. Bu doka qaldı bu işlar. Xoş, Abdurani, ay Abdurusul obul.
1: Bilən.
0: Oyla qaptımız
1: ha. Ha, şu. Xiyallar bir yerdir.
0: Ha, xiyallar ilkidən tang çikitib davaz. Onda o suçtan naqşımız qıyıp qaldı o həmdi. Davamlı tələblən oralaylı vaqt muaz qeyli vaqt edo.
1: Şuna qılaylı mı? Bəxt namlıq naqşıdan huzurlandıq cümü. Bu xula sıqırı deyil iraz. Katı naqşıkən.
0: Ondan yeni naqşıkən bu. Yeni çıqqan.
1: Bayı biz yet güzgən məzmoğun aytım toğır kildiğən bir naqşı dostlar.
0: Şunun qılmasılı kəp qaldı ya. Hoş. Hem de yani üç tane nakşımız kayıp kaldı dostlar. Birinci numarada sen Ömer Dursun icrasıdaki Ana Mekri namlıq nakşımız var.
1: Üçüncü numarada Sodiyay Mehmet Durulgan Mizan namlıq nakşa.
0: Törtüncü numarada Kamerdin Dursun icrasıdaki Yar Koşkı namlıq muş. Üç tane nakşı kayıp kaldı. Hem de Mizan'ı anlaydı ya. Muğluk nakşılarını mı anladı? Kaç bunca Amibab nakşılarını mı anladınız? Hem halıq nakşıları koyduğuyla.
1: Şuna kılaylı kınayamsa. Mizan.

0: ده aldını eliş asas. Hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıdın mutabiyenliş enimizini östürüp, aile elektr saymalarını doğru işleteyli. Öydün çıkanda su, gazını etip, toktın ayrı vetişke tegişlik üskünelerini toktın ayrı veteyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elimle. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hepsini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinçe, ulan neye gidiyorduk hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olup bölüp koyun.
4: Qanunçılıq ruhunu əvəz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıng turub, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texnikidə yığılıq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texnikidə yığılıq yartıb, əytəyli. Pən texnikidə yığılıq yartıb, ney?
0: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, halaymakancılık, afet.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalganda işini takap olduğunla, natunuş kişilerine işenmenla.
2: Derizi tek...

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçı Sosyalizmini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, çüştün kirliğinle hayırlık olsun, hayırlık sefer katış kızıqlı neyse programımız. Yaktır bağlanışınlan karşılarımız, ben Riyas Etçi dostumla, hayat abdurrahim.
1: Xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyası proqramımızın aziz anlıq uçuları müşaqdanla xeyirlik bulsun. Mən Riyasetçi dostunla Almir Əzəmət.

0: Dostlar, bizim bu programımız her düşen bir günlerden cümle günü gece çüştün ki Beycin vakti 7'den 8 geç bir saat bir vasıta antılıyordu. Bizim ve işin organizmimiz FM 179 bir saat program vaktimizde silah üçümü lazımette.
1: Şunda anlık uçularımız muşu bir saatlik bir vasıta antışı vaktimizde bizden ve işin organizmimiz FM 179'a özür kiti vatkan yol bilekledik yol katına şahvali onun başka may kaçılaş kaz kaçılaş ponkutladık ki ahvalladın dostlarımızı haberdar kılışanlarını kızgan karşılımız. Yeni onun başka naqşı talep kumakçı boğan dostlarımız naqşının ısımbilen oruluğu için ısımını yollaşı şekli arkalık naqşı talep kuvasanlamı buludu. Bizden ve işin organizmimiz program vaktimizde silah üçün mülazım etdi.

0: Dostlar, programımız devamlaştırıp atımız. Anlağı vatkanıla. Hayırlı sefer katlaş kazaklayan yüzey programımızı. Bana uçurlar mükemmel oldu bilen Yasin Can'ın uçururken.
1: Hani anlayımız ha?
2: Yasin Çıklar, en nasıl yapılar.
0: Boralık geçen.
2: Sorulluğun, Nizan diken nasılını...
1: Kimdeydi?
2: Kazaklığınızı anlayılıyor bu yıl. Nasıl diken bu? Rahmet ha?
1: Sodiyay Mahmut oruluştaki yeni mizan anlamak çıkıyor.
0: Yok bu da bağ mı?
1: Bağ.
0: Ama ha. Bu hakkı yazınca. Bu oranın sormadan sonra kaçan toktaydı da.
1: Muştap tükülle ecilip babam da o kalan ki o işlağın ki onu bölüp olam diyeceğim. Bölgüsüm kem dolduk tokta gitti o meteşe çıkmı gittim de.
0: Ha sorma çok ağırlıktım abi. Kırla niyet güzel olaydı.
1: Bu aralık geçelim telefonu atlap etikette. Yoğun akşılarını görüp konusu unutu değil bu bala.
0: Ahmetcan dostumuz kep karşılığımız. Vatanı süyüş, Cenab-ı yolları, şimal yollarda maşine kumsal cıklap kaptı. Sıkın alçırakta maşine kumcukken şimaldın cenab kuvan yolun işte dostlar.
1: Buldu rahmet ha.
0: Uyadın ötüp, kondon yolu kepken, kondon yoldan maşine kumancı köpemezken yolla hayırlar avan ki. Rahmet Ahmetcan arım kaysız da onu kuşuyorunuzu kütümüz.
1: Şunda onundan başka paracan dostumuz, muşu Tianşan Cenab-ı şimal yollarından uçuru yollapta dostlar. Bu yıl bileklerim hazır çıravanken o rahmet. Onun başka Mehmetcan dostumuzun kufçörü yokrak ya yolu 4. başlangıçını aldı dik signal çırak. Aşı karşı yolun işi yeni Mehmet'in meydan Cenab-ı yolu Katarlık bileklerde azırak tosluş bakken. Maşine kımcıklı baptı.
0: Rahmet dostlar harmağaysla devamlı kufçörün lan kütümüz.
1: Yasin Can'ın yeni bir avazlı kufçörü.
2: Adamda.
1: Buram bugün ahırlaşıyor da. Bugün beytiyen. Kündüzde de ahırlaşmak diye ahırlaşkan buluş mümkün hazırladın.
0: Zeba.
1: Zeba mı?
0: Gurgur şamal diyende gurgur buram ba.
1: Lakin adıge ötken.

0: Dostlar, xeyirlik səpər qatnaş qızıq deniyisi proqramımızda davamlaşdırılatımız.
1: Şunda davamlıq yan uçurlar kapta toxta dostumuz, Mədəniyyət Şərqi Qarbi yolu yon olun başqa, vətənli söyüş cənob yollardan uçur yollab dike dostlar, bu yadın maşin yakım köp dostu səl eğirlab qapdı ucumu.
0: Şunda haqqən daşın çoturum aldıdım maşin yakım cıxke dostlar.
1: Şunda haqq.
0: Mədəniyyət yollardan maşin yakım cıxke. Mağaf ol davamlıq uçurunuzda. Toxta toxtamay uçur əvət ucuma.
1: Toxtap qalmam. Şunu
0: olan. Bayı. Yasin yafkınız talep kanlaşını hem de koyabilir misiniz? Yasin ya tiyarlıkınız bitti mi?
1: Bu Abdülya akam aldın saati biz şu talep et adım uğrulaştırgan çubu nakşını. Anlıgan Yasin can mı? Açış getti mi bu nakşını demek ki Abdülya akam açış getti mi? Nakşını tapamayım ben o.
0: Anda bir çüp çıkan.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyisi programımızı davamlaşdırmaqdırız. Yuqarıda Yasinjanın tələbi üçə Mizan namlıq naqşını anlaqan bulduq. Naidi, yıqımlıq eğitilibdir bu naqşa.
1: Şundaq.
0: Studiya ayı, Mahmud Qırahmet. Studiyada bizim kiçik olan ki, studiya ay deyimiz. Sizim Almira ay deyimiz.
1: Şu, katı eğitib də Yasinjalla şu. Soğudun taşlar verip soluğa bırakır. Düş değil.
0: Yoltuzlu gitip de banıldı bir kadar.
1: Düş değil.
0: Yoltuzlu gitip de banıldı bir kadar.
1: Yasinca bu işiniz bu mu diye bize iş girerek oynayıp. Hmm.
0: Ahmetcan dostumuz da şu bir yol ve yol ne, resim tatlı verdik ki bu yol için ben bilip aldım siz de bakın çok güzel demişsiniz ki.
1: Lopnur yolu.
0: Ey ya kay. Ya Lopnur yolu işte kuruluşla ama.
1: Kuruluş mu o? Kuruluş sebep olum da o?
0: Aa.
1: Kuruluş.
0: Kuruluş ama ne mükemmel oldu da karar bakın. Şu Lopnur yolu okşatın da mı şu olay?
1: Yolu
0: bu yeşillikle gömdünüz mü? Ma yeşillikle ne?
1: Vay vay, ben başkasını içip oturup ne karar. Ben malı ne içip oturup ne?
0: Kompüterimiz özünüz okşa çok akan diken bir karvarak bir iş kumam siz.
1: Bu burun kresim ki tıka keçir onlar dostlar.
0: Dostlar şu Nemo Nemo Medeniyet Merkezi'nin akıdaki yol kuruluş şarkı suçluğun şu yol belki gene maşin yakımcı klap koptu bu yol belki de
1: buldu buldu rahmet efendiyen luge bu dostlar
0: şaş bulun hoşçar bulun
1: hatta meçil kolduğun mu resim diye çok tutsabın içi de
0: kayılap iş kılımız değil mi
1: kayılmam siz keçir onlar dostlar şunun bilen şu efendiyen yolları da saltoslu iş bağı diyen yetkiz öttük. Onun iki Faruqcan dostumuz ey Mizan, Mizan deyip eğitim girip dur.
0: Komundan sığın ketke geldim bana.
1: Şu. Sığınış babası uçuk desiniz buldu. Cuma salam salam Riyasetçi Akkaçı lazır kuaktuğunuzla hayırlık bulsun. Yasin Can'ı rahmet demem sizle.
0: Eraj Yasin Can'ı rahmet.
1: Yasin Can'ı rahmet demem sizle.
0: Eraj Yasin Can'ı rahmet demem sizle. Siz ait biz hemimizin rahmet demem. Ait kattan lazım programlarını.
1: Yıka yögen hemimizin rahmet dedik cuma.
0: Şunda kılıp dostlar benim programımızdan yarım saatlik birlikte ahırlaşıp da tövende birkaç kısık ilan teşvikatla bağlı ilan teşvikatla denken programımızın azmalıdır devamlı şunda.
1: Şunda.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamonaviy yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'a siljitaylik. Jungho millati bir oila kishilardan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ehtiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orsidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav tish orliqi, lav tish orsi emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrobchilikni rad qilaylik.
2: Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkemleş asasi liniyasini çan tutup, Jongochi zamani vilaştırışının Şinjan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Kalanmaz geldi. Efendim, basılkımız geldi. İmza koyup elbirlem. Alime.
5: Taşlayman.
4: Alime.
5: Taşlayman. Alime.
4: Taşlayman.
5: Alime.
4: Taşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sizinçe, ulan ne gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ütkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireydi. Yemeklik birlikte iş koşurup, güzel yanı turmuştan ortak behar neydi?
8: Qonunchilik ruhini avjaldirib, qonun tuzum qarishini turg'izib, qonun bo'yicha ish bajarishda chingtirib, qonunchilik muhitini qo'g'daylik.
9: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
10: Ot apitida oldini elish asos. Hayotlik hammadan a'la. Ot apitida mudofiyalanish engimizni o'stirib, oila elektr saymonlarini to'g'ri ishlataylik. Uydan chiqqanda suv, gazni etib, tokdan ayirib etishga tegishli uskunalarni tokdan ayirib etaylik. Madaniyat gullansa, davlat gullanadi. Madaniyat kuchlik bo'lsa, millat kuchlik bo'ladi. Madaniyat ishonchini chingitib, ochiq, sig'dirishchan bo'lishga amal qilib, to'g'ri yo'lda mengib, yangilik yaratishda chingtiraylik.
9: O'rmon va o'tlar yer sharining o'pkisi. Kishilarning diqqat qilmaylik yoqqan o'ti yer shari ekologiyasini opat xarakterlik vayron qilib etishi mumkin. O'rmon va o'tlarda o'tdan mudofiyalanishda hamma odamning mas'uliyati bor. Yar şarının öpküsünü koldap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
10: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniyilikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşünü yiyiştək naçar xahişini tüketeyli.
4: İki dostlar, bexatarlık səlqarmanla, bexatarlık savaslarını əsli çın saxlanla.
11: Öyde yalğız qalğanda işini taqap olduranla, nadunuş kişilərə işənmanla.
4: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıp oynamanla, düşüb getiş xavifi bax.
11: Torg'i bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
4: Bolalarning bexatarligini qo'g'dab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
10: Cumhur milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak şey, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyleyin.

0: uzak tarihi musabıda men mundaq bir ağızını ağladım.
1: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
2: Cumhurbaşkanının qat götürüş için okuyman.
0: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
2: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayık barayılı.
0: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta ben mundaq bir avazını anladım.
1: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıkka sebep kıldı.
3: Siz aldığınız kılma alaysız, çekiniş yolunuz yok.
0: Ten terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
4: Topni 4 numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əppəlli.
0: Əmgəkçilər yeni dövrün gözəl səyibsini açdı.
5: Burmumuqdan stanokça, Tokyoludan zapçaslağıca, həmisi qalbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətnin mühim qoralları Jungo yasımçılığının törikidir.
5: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzğa aldıq. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, kır.
0: Vatanını suyuş, her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Afet kavipini başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını tutturguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş emi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
7: Hemmeyle bir hatarlık ehmiyet verip, hemmeyle ciddi işlağa takabül turanlayan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeleniş, hatardan saklanış iktidarını küçük başarayla.
8: Vapadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
9: Ey, mana değme. Ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey, yol yeni tosuldu mana.
10: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydi gende aldırak sallı kımman, çeçilman.
9: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay, tez rak edip kötü peket eyçü.
10: Her dakikada, her hıltallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydi bulman.
9: Sepergi çıkanda bir hatarlıkını birinci uğrunu koyun.
10: Özünüz ve ailenizdekiler için Abdumobil'ni bir hatar heydeşini tanılan.
9: Bir hatarlık emi turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
11: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
12: Jungo Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, islahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler iştifaklığı yakşı.

0: Ondoz yana uçurlarımı keptiken to karapakaylı muşu Dilşatcan dostumuzdan uçurken karşılığımız. Dilşatcan şerit signal çıraktan uçur yollab da rahat bağdan çıkan yönünüşte dostla tosluşla hele yığırken uzun bol deymiş uçura tuturuvatımız ötüp olan mıdır signal çıraktan deydi. Rahmet. Onun başka Faruqcan dostumuz Şanghay koçularından uçurlan yollabdı.
1: Ravanke
0: Şanghay koçuları. Ravanke rahmet sizge mu. Ondan olsa Dilşatcan katarlık dostlarımızın uçurlarını devamlı kütümüz.

0: Ben pat yakında sizlerden yüz görüşmek diyeyim.
1: Hır hır bir koyayım. Ne bu kadar nakşılan?
0: Yakup canına aşk oldu ki de tasarlı ettiniz lakin.
1: Andası bayı ha. Kim birisi bir mi dedim o?
0: Faruk Can geldi işte örgüleyin talep kogan boğan.
1: Ha, andası örgüleyin, örgüleyip anlayın.

0: rahmat deb
1: tu. Arzimaydi. Onundan başqa Mahmudjan dostum, Jonxo yollar degan to, Jonxo yollarda mashina qimjiq degan uchida deb tu.
0: Mahmudjan qom rahmat.

0: Чоңқа милләтин ортақ гәүдәсе иңгене мустахкемләштән ибарат асосий линияны чын көзләп, чөнгөче заманивилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхифәсен җасарат белән күтәрүп чыгайлы.
1: Бехатерлик иңгене пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын түгетәйлек. Бехатерлик юлын игиләмәйле, тосып куймайлы. Ciddi ahvalda tarqaqlaşış bilimleri ve maharetini egilip, bexatar işlep çıkırış müdafiyat sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.
0: Халықны мәркез қылған тарақият идеясыды чың тұрып, әр милет амының ерішіш туйғысы, бәхт туйғысы, бейхатарлық туйғысыны өзліксіз ашырайлы.
2: Güzel Şinjan qurup, vatan arzusunu birlikte işe aşırayla.
3: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
4: Millet halkının can tomuri.
5: Medeni katnaş siz bizge hemra.
6: Katnaş bir haderlikini köylümüzge püksek, bəxit ve amallık bizge daim hemra buludu.
7: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Batur'a'nı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletinin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halk durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim fendi kızgın söyüp, ilim fendi hürmet kılaylı.
7: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyeli de çıntırıp, Partiyanın baştan ahır devrinin aldığı mengişiğe hakiki kapalatlık kılaylı.

umumyüzlük, halk seviyeni işgal şurişte bir mi millet kem bulması gerek.

0: sodasını çekip yavayı hayvanlarının göğsünü yiyişlik naçar hahişini tüketeyli.
1: Küçük dostlar, bexaterlik selkarmanla, bexaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torğu bexater çıkıp, şahsi itinlani yaxşı saklanla.
1: Balıların bexaterligini qoldap, emmi yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Zemin, koyaşka bağrını kern aşkanda, kar leylisi. Poreklep içiler. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt. Sözümran gül çiçekler berer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemra, kümüşren arzuğa. Nur berer şehirge. Tabiat soğısının turmuşumuz kırıdı. Şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat çüşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
4: Beijing vakti saat 20.
5: Hürmetli radyo amıgıçılar. Çonganay teşviqat programımızın yaxtırıp anışınlarını kızgın karşı alımız. Mən Bilal Canqar. Radyo amıgıçılar. Biz bu kıtımkı programımızda 14. 5. mezgili ve 2025. yıllık hizmetler doğrusudaki hükümet hizmetinden dokulat anladımız. Yolda Xi Jinping yadrolukıdaki Partiya Merkezi Komiteti Şincan hizmetindeki başının ahırı yüksek ehmiyet verip Allah'ı da gamxorluk kıldı. Şincan üçün uluğvar plan tüzüp, nişan belgilep yol başlap verdi. 2022 yılı 7. ayda, 2023 yılı 8. ayda başucu.

bir qatar islohot tadbirlari puxta olg'a siljitilib, amaliylashtirilib, unum hosil qilindi. Davlat kapitali, davlat korxonasi islohoti uzluksiz cho'nqirlashtirildi. Pul muomila apparati islohoti salmoqlik bilan olg'a siljitildi. Tijorat sodi muhiti sijil a'lolashtirildi. Shinjong bo'yicha tijorat asosiy gavdisi umumiy soni 2,768,100 yetib, 8.185% oshdi. Buning ichida fuqaroviy egalik asosiy gavdisi 97.2% ni egalladi. Qatti tavranmay bir balvoq bir yo'lga singishib, Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga echib o'tishdagi ko'rik beshi istiqomi qurish tezlatilib, ichki toshqa echib o'tishda yangi bo'sh hosil qilindi. Ipak yo'li iqtisod balvog'idagi yadrolik rayon qurilishi cho'nqirlashtirildi. Puxtalik qiyatik iltimos qilib qurildi. 72 turlik o'lka darajalik tuzumda yangilik yoritish natijasi borligi keltirildi. Yangidan qurilgan korxona 20 mingdan oshdi. Toshqi savdo tez oshirildi. Import eksport umumiy summasi uda 4 yil 100 milliard yuandan ko'payib mangdi. 2 navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi, 3 navbatlik savdo ko'rgazmasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. 228 davlat va rayon bilan savdo aloqasi o'rnatildi. Qatti tavranmay janubiy Xinjiangdagi gavdalik masalalar hal qilindi. Shahar yuzi qiyofasi yepyangi tusga kirdi. Rayon mas taraqqiyotida yangi ilgirilash qo'lga keltirildi. Janubiy Xinjiangning taraqqiyotidagi bo'g'ma holat kuchayib hal qilindi. Janubiy Xinjiangdagi 3 viloyat, 2 oblastning rayon ishlab chiqarish umumiy qimmati yilda 6% oshdi. To'liq kirish ma'rifi Janubiy Xinjiangni to'liq qopladi. Xinjiang bo'yicha doim turishliq nuposni shahar bozorlashtirish nisbati 61.61%ga yetdi. Yazı kentlerini umumizlik güllendiriş tertiplik olgı siljitilip, közütüş obikti kılıngan 222.400 aileye yar yölek buluş tedbiri umumizlik emelileştirildi. Kölemlik kaydı namratlaşıp getiş, namratlaşı ehvali görülmeslik tövençek saklandı. Qatdi tavrenmey, terakiyat neticilerden her millet ammağı tiğim yakşı nebiyet güzüşkü törtkü bulup, terakiyatka tiğim köp siyasi mena yüklendi. Xalık durmuşun yakşılaşta yeni neticiler kolgı keltirildi. Yeni neticiler kolgı keltirildi. Her yili 70%'ten köp maliye çıkımı halıq turmuşu sahasıgı işiltildi. O da köp yıl halıq turmuşu dair 10 emeli iş yolu koyuldu. Şıkı orunlaştırışını alınqı orunqı koyuş stratiyası ünümlük yolu koyuldu. Şehir bazarlarda cemi 2,392,000 kişi yeniden işe orunlaştı. Yazı emge küşlerden 16,100,000 adam kıtım sarıtkı çıkıp işildi. Şehir yazı ahalısının ilkideki oturu çıkırım yılığa ayrım ayrım halda 5.13% ve 8.11% açtı. Mağarip işleri sağlam ravajlandırıldı. 9 yıllık mecburiyet mağaripini müstekemleş nisbiti. Toluk oturu mektep baskıçtaki mektep kikiriş umumi nisbiti 97%'den açtı. Şinjiang boyca adetki Ali mektep 66'yı yitip cemi 1,176,000 okuguçı kubul kılındı. Davalaş, saklık saklaş mülazimiti seviyesi puxta qadamda östürüldü. Davlat derecelik rayon davalaş merkezden 4'ti. Abdunum rayon derecelik rayon davalaş merkezden 4 kuruldu. 86 nahiye, şehir rayonda davalaş ortak gavdisi kuruluşu kanat yaydırıldı. Xalık durmuşu tövençeki hakiki türde asasi kapaletki iki kılındı. Asasi yaşanğanı kütünüş suğurtisi ve asasi davalini suğurtisi katınış nisbiti 95%'ten yukarı boldu. Ekologiya muhit üzüksüz yakşılandı. Şimal kuruluşu boyunca 60,630,000 molu kuruluş vazifesi tamamlandı. Umumi uzunluğu 3046 kildi. Umumi uzunluğu 3046 kildi ekologiya tosqa tutaştırıldı. Tarım deryası vadisiga 13,500,000,000 kubmetre ekologiyalik su toluqlanıp, yeşil terakiyat asası teximi puxtalandı. 2025 yılı Şinjiangning terakiyat musabisidiki muhim abidilik ahmiyetki ege bir yıl. Birinci, jamiyat umumiyatining inohligi va muqimligi butun kuch bilan qo'g'daldi. Taraqqiyot bilan xavfsizlik bir tutash pillalanib, sotsialistik qonunchilik bayrog'i egiz ko'tarilib, o'rtaq qurish, o'rtaq tuzash, o'rtaq bahrlanishdan iborat jamiyatni idora qilish andisi barpo qilindi. Avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyati tog'dug'lab qizg'in o'tkazilib, davlat ichi sirtiga bugungi Xinjiangning jamiyat muqim, millatlar ittifoq bo'lgan, madaniyat gullangan, iqtisod taraqqiy qilgan xalq baxtik yashayotgan güzel manzarasi to'liq namoyon qilindi. Ikkinchi, Jonghua millatining ortaq ma'naviy makoni pol barpo qilindi. Xinjiangni madaniyat orqali qo'zoqlantirish cho'nqir olg'a siljitilib, avtonom rayon qurilganligining 70 yillikini tabriklash adabiyot san'atgichiligi güzel Xinjiang quyuq hissiyot bilan qoldis o'rindaldi. Bosh temalik muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ko'rganlar 340 ming odam qatimdan oshdi.
milletlerinin arılayışı, olmuş duruşu,

0: toğrulışıyken gülümde çoğunkurlaştırıldı. Abdunum rayon boyunca Milletler İttifaklığı Terakkiyatı'daki bir Türküm İlgar Kollektif ve İlgar Şeksle bəs-bəsdin meydanına geldi. Üçüncü, zaman vilaşkan kesip sistemisi tez berpa kılındı. Kesip topu ravajlandırıldı ve zor aytıldı. Neftlik, gazlık zapaytış, məhsulatını aşırış algısal getildi. Ela süpətlik deyqançılıq, çarvıçılıq məhsulatı bahası kuruldu. Aşlıq umumi hosoli 48 milyard 650 milyon cengi yetti. Birlik hosoli 1105.6 cengi yetib, memleket boyca birinci orunda durdu. Yan süpətlik işləp çıxırış güçləri yetildirildi. Jokre, yanı texnikilik karxanadan 700 nəticisi hesap köpəydi. Dövlət dərəcəli kəsbi, tücipilik, özgəcə, yeniçə, kiçik giganit karxana 61 yetti. 5 yukarı iqtidarlıq yanılıq yarıcı süpüsü kuruldu. 4. İşki ihtiyaç yoşurun kiçi tolu kızıldı. Çoğun-çoğun selinmi türleri tez kuruldu. 53 çoğun-çoğun tur kuruluşu pütöp işki geliştirildi. 179 çoğun-çoğun türde kuruluş başlandı. İstimal yoşurun kiçi secel canlandırıldı. İstimal boyumlarının konusunu yansıqı almaştırış yardım pul məbliğinden 3 milyard 438 milyon yuan əmeliyleştirilip 26 milyard 160 milyon yuanlik istimalığı törkü bulundu. Sayhatçilik tez ravajlandırıldı. Bütün yılda kütüvelenğen sayhatçı 323 milyon adam qıtımğa. Sayhatçilerin xajligan pulu 370 milyard yuan giyatdı. 5. Sertki içvetiş yukarı seviyelik alğısıl getildi. Asiya-Yorpa altın yolunun iktidarı östürüldü. Akıl Tömür Yol Porti koşulgan tevellik cayda tamojinden tez ötküzüş endisi tuncu bulup yaratıldı. Taş Yol Porti koşulgan tevellik cayda bivastı ötküzüş katırlıq tedbirlerken aydıldı. Erken Soda Sınaq rayonu kuruluşunun süpet önümü yukta vazifesinin 85.2% emeliyleştirildi. Abdunum rayon derecelik iktisat cemiyet başkuruşu hukukudan 45'i tüven gibi yerildi. Erken Soda Hemtörkilik yanlıq yarıçı rayonudan 5'i tesis kılındı. Taşkı soda ve taşkı meblağ küçep mukumlaştırılıp, taşkı soda import eksportu da 500 milyard yuanlik çoğun ötkel bözüp ötüldü. Bir belvağ, bir yolunu ortak berpakılı vatkan devletler bilen bulgan import eksport 14.7% açtı. Taşkı hemkarlık, almaştırış gen aytıldı. Cungu Otru Asya başlıkla yığınının netice tizimliki emeliyleştirildi. 12. növetlik Cungu Otru Asya hemkarlık mumbiri, Şanghay hemkarlık teşkilatı eza devletler taratko hemkarlık mumbiri, Tuncu növetlik Otru Asya İqtisadi Hemkarlıq Tiyanşan Mumbiri. 2025 yıllık Cungo Asya Yorba Tavar Sodi Körgezmisi muvaffakiyetlik ötküzüldü. 6. Xalıq Turmuşi Bəxt Saadeti zor güç bilen aşırıldı. İşqi orilişiş barlıq çağrı amalla bilen muqumlaştırıldı. Şehir bazarlarda 488 100 kişi yeniden işqi orillaşdı. Yazı emge küçüden 3 milyon 359 min adam qıtım sırtkı çıxıp işildi. Kespi maharet boyca 824 min adam kıtım terbiyelendi. Abdunum rayonu'na karşılık Ali Mektep'ni pütküzgelerinin bargan cayının emeliyiş nisbeti 90%'den açtı. Mağrib işleri zor güç bilen terakki kıldırıldı. Abdunum rayon derecelik ela süpetlik adetki toluk otur mektep 71 giyetti. Bizi mecburiyet mağribideki okuqçularının ozuqlıqının yakışlaş planı boyca yardım pul ölçümü östürüldü. Şehir yasılsı da okuş yaşıqı toşmağallarının bir yıllık bekiş terbiyeliş hakkı kemeytildi. Davalaş mülazimete seviyesi puxta kademde östürülüp, ela süpetlik davalaş baylıqı üzüksüz asasi katlamı yetküzüldü. Xalıq turmuşuqa dair 10 emeli işinin hemisi karelide tamamlandı. Radyo anıqçıla, şunun bilen bu katımki çongani teşvikatı programımız müşahede ahırlaştı. Hayır, hoş vaxt boğazıyla.
1: Gözya tonyong yüyen, tiyen tiyen şüye.
2: Dövlət ortaq tilini kündə ögünəylik.

0: ölçümü tüzüp mükemmelleştirip, kumluğa dikilgen Lopnur kendirinin tutuş nispetini 80%'ın aşırdı. Bu nahiye bu yıl Lopnur kendiri gölümünü 20 000 mu köpeğitişini bilaladı. Şincan, Zhichuan, Kangnong, Yezgilik Pen Teknikisi Çeklik Şirketinin mesulü Zhou Yunfeng mındahtırı. Lopnur kendiri ve sök-sök çatkalını birleştirip östürüş usulü arkalık borandın müdafiyelinip kumunu turaklaştırdık. Bu otçöp katekçi tosqi borandın müdafiyeliniş, kumunu turaklaştırış, şamal süretini astıltış rolunu oynap, yepinci ösümliklerini qoğdaş ünümüge yettik. Pen texnika arqali quvvat qo'shish, qum tizginlash qoidasini o'zgartgan bo'lsa, texnikada yangilik yaratish qum tizginlash unumini oshirdi. Xotan viloyatida Beidou yo'l boshlash sistemasi o'rnatilgan mashina 5 sekundda bir tup ko'cha tikdi. Aqsu viloyatining Baynahiyasidagi qum tizginlash korxonasi yo'lga qo'ygan cho'nqir cho'nak bilan tez cho'nakni giralashtirish usuli ko'chatlarning tutish nisbatini asillab oshirdi. Bay Nahiye, Yuyşin Dehkancılık Ormancılık Terapiyatı Çeklik Şirketinin baş müdürü Can Havren tutuş nispeti 30-40% idi. Bu yıl 70-80% geldi. Tuprağını yakışlaş, soğuruş bilen oğutlaşını bir gövdeleştirip temitip soğuruş arkalık tutuş nispetini aşırdık. Abdının rayon maliyesi erili 1 milyar yuan məxsus məbləğ acırtıp, kumdan müdafiyeliniş, kum tizgiləşki işildiladığan yerini toluq kapalatlandırış. Er litrinin mineralleşiş dərəcəsi 2 gramdan aşırdığan yer astı suyini körsətküşki kirgüzməslikdən əməlgə aşırdı. 2024-cü ili kum tizgiləşdiki 9 türlik siyasətinin çıxırılışı caylarının kum tizgiləş işənsinə çıngıddı. Şundaqla yeşil müdafiye belbığı bərpa qilishinin sürətini texim tezildib, ünümünü texim aşırdı. 2024-cü ili qumluqnın girvikini qaşalab, yoçıqını etiş asasıda 2025-cü ili təklimakan qumluqının çetiriki yeşil belbağ 9 milyon 380 min mu kengaytildi. Kengliki 110 metrdən 7500 metrə qıçı yetkizildi. Tutaş ketken yeşil tosuq qumni ünümlik tosdi. 14-ci 5 yıldan bu yan Şimali Şincan ve Cənubi Şincanın yıllık öl yığın miqdarı ayrımalda 12.3 mm ve 5.5 mm köpeydi. Qumboran sıcıl azaydı. Keriya nahiyasıdıla yılda qumboran çıkırgan gün 50 neç gün azaydı. Keriya nahiya oytoğraq yeza Yinisahan Abdullah mındaqdırı. Azır yeşillikinin tədirci köpeyişi bilen qumboran azıldı. 2024-cü ili Mengni Sahan yurttaşlar bilen birlikte Kızılgül köçte tikip Taklimakan kumluqının çetiriki 3046 kilometrlik ekologiya tosqini Keriya nahiyasıda tutaştırdı. Bugünkü günde kumluqının çetiriki Kızılgül ve 30 neçhil cungi doğru ösümliki çatqal köçet doğru ösümliki birleşken strolik müdafiye doğrunu şekillendirdi. Dastlabki mezgilde 100 metrga yetmeydigan müdafiye belbeği 3057 metrga kengayıp, köpçilikning kirimini aşırdigan yeşil bankaga aylandı. Mengni Sahan Abdullah mındaq dedi. Hazırkı bazar bahası boyunca hesaplaganda bu yıl her mo yerden 9 milyon kirim kılalışımızdı gap yok. 2025 yılı Şincan'da kumluk iqtisadi ziraati gölümü 10 milyon 800 min modini eşip, məhsulat umumi kimiti 29 milyard yuanga yakınlaştı. 300 mingdan artık adam muqim iş qurilishib kirimini oshirdi. Shinjang bu yil yana 3 shimol qurilishida 10 million modan artiq yerni tuzash vazifasini tamomlab, oz deganda 1 million mo o'rmon barpo qilishni planlab, atyozda 675 ming 600 mo yerga 39 million 407 ming 400 tup ko'cha tikdi. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da 3 şimal kuruluşu da ötkelgi ucum 3 şimal kuruluşu da ötkelgi ucum kın belge karakterlik çağında el kılgış kalbini kolgı keltürüşki türtkü buluş otdur oku yoldi. Şincan 2030 yılı barganda Taklimakan kumlukudiki asaslıq şamal kumboran iğizlerdiki yeşil tosıqnın kenglikini 1000 metrge yetküzüp hatta onundan aşırıp orman bilen kapınış nispetini 5.196% yetküzüş. Cənubi Şincanda qum boran çıxırgan gün sanını, yəni 30% azaytışını. Qum kəsbini zor kış bilən tərəqi qıldırıb, Taklimakan qumlıqının girvikini qaşalab, yoçıqını etiş cəngi rayonudiki dehqan çarvıçılarının otdırıcı kirimini, yəni bir qatlaşını bilalıdı.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 11-ci türkümdə becerişki tapşırgan noxtılıq diqqat

Lütfen 5 deloni öz içige algan ama paş kılgan 57 erziyet delosunu tapşırvaldı. Bunun 48 telefon arkalık, 9 xat arkalık paş kılıngan. Bu 57 delonun 33 Ürümçi şehrinin, 6 İli Kazak Abdonum Oblastının, noktalık dikkat kılıdgan delo 1, 5 Sancı Kuyzu Abdonum Oblastının, noktalık dikkat kılıdgan delo 1, 3 Aksu Vilayetinin, noktalık dikkat kılıdgan delo 2, İkisi Tarbağatay vilayetinin, İkisi Bayınğulun Moğol Abdonum Oblastının, İkisi

0: Türkümde bijerişke tapşırılgan erziyat deylolarını muhit bulgaş ahvalı boyca türüge ayrıganda atmosferani bulgaş deylosi 23, şavkun arkalık bulgaş deylosi 9, kattık taşlandık arkalık bulgaş deylosi 8, ekologiyani buzgunçılıkı uçuratış deylosi 4, su bulgaş deylosi 4, başka türdeki bulgaş deylosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi bugün gece 11 türkümde noktalıq diqqat qılıdğan 32 deyloni öz işige alğan, amma paş qılğan 518 deyloni avtonom rayonun bijer işige tapşırdı. Bunun 454-i telefon arqılıq, 64-i xat arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deyloları jaylarının bijer işige ötküzüp berildi. Alaqadar belgilimi boyunca bijerladı.
1: Stansımız xəbəri. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-ci qrupsi 5-ci ayının 11-ci günü 2-ci türkümdə amma paş qılğan 42 ərziyyət deylosini avtonom rayonunun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun tövəti münasibətlik bəlgilimələrgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət deylolarını bejirişigə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş düzdiş əhvalini aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Hükümetinin doğru bir kitleden körgülü buludu.
0: Stansımız Xevri. Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz tünögün çüştün burun, Avtonom rayonlu xalq hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yığınkı mezgildeki muhim sözünün ruhi yetküzüldüğü öğünildi. Avtonom rayonlu partiya komitetinin uğrulaştırışıqa asasen, toğra siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsüdüş öğüniş terbiyesinin çoğunkırlaşışı puhtilinişi. İqtisadının muqimliq asasında yaxşılanışı, ali yeməklik kəsbinin yuqur sifətlik tərəqqiyatıqı türtkü buluş qatarlıqlar mühakimə qılındı. Yığında mınılar körüstəldi. Baş şuji Xi Jinping'nin toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş toğrısırki muhim bayallarını çoğunqır öğünüb və ızcılaşdırıb, siyasi nəticini kim üçün yaratımız digən siyasi ölçəm, qandaq siyasi nəticə yaratımız digən qımmət yönəlişi, siyasi nəticini neymiqi taynıb yaratımız digən əməli nəticə ölçümünü ilgiləb, öğünüş, pikir yürgüzüş, qolun işini birləşdürüş, biliş, işiniş, qilishni birlikki keltirishni qat'i ishqa oshirish. Masalani tekshirib tepish bilan markazlik tuzatish, tuzashni birgalashtirib olg'a surib, markazning kuzatish, qaytma inkas fikriga asosan tuzatish, markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik guruhi bijirish kitobshirgan arziyat delollarini bijirish kitobshirgan arziyat delollarini dil va chiriklik masalasini markazlik tuzash, beslib qolgan arziyat delollarini tugitish qatorli xizmatlarga birlashtirib, masalani uzil-kesil tuzatish, to'liq tuzatishga puxta turtki bo'lish. Hazır tüzitiş bilen uzak önümlük mekanizm ornitişini birleştirişte çantırıp, tüzüm katlamadan yoçukunu etip, kapazını çantıp, daimlik tüzeşinin uzak önümlükleşişini emel kaçırış gerek. Yığında monolar təkidlendi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 105 yıllığı, 15-ci 5 yıl başlanğan yıl, yıl 5'de bekitilgen nişan vəzipilərini közləb, vaqtının 20 ötkəndə vəzipinin 20'ini uğrulaş, bütün yılğa mülazimət qılış təlbiyi azazən, ixtisatının muqumluq asası da yaxşılınışıqa, sübətinin özşi, ününün eşşiqa türtkü buluş. Çarvıçılığa dair 9 siyasetini tənşəb əlalaşdırıb, yezi iyilik məhsulatlarını incik pişiklaştığını çığın tutub, yezi iyiliki zəncirinin uzarışı, toluqlanışıqı türtkü buluş. Ünümlük selinmini küçəb kin aydıb, noxtalıq vilayət, oblast, noxtalıq sahə, noxtalıq karxanığa çın qadılıb, məsuliyyətini, iştəximatını həqiqi çın atıb, texmü köp əməli xizmət muxtarı şəkilləndiriş. Yeni energiya türü, hesablaş küçük türünün selinmığı türtkü buluş rolunu cari qıldırıb, öy-cay bazarının hayati küçünü qozğatıb, türlük selinmının baldur əməli ilişkiyə türtkü buluş. Nefet, təbii ki, zapsini köpəydiş, məhsulatını aşırışını sicil alğı sürüb, Şincanın kömürünü sırtqı toşuş ıqtidarını aşırıb, rənglik metal sahəsinin əvzəl işləb çıxırış ıqtidarını qozğatış. İstimal yardım pulu beri salmaqını aşırıb, mədəniyyət, sayahatçılıq qoşulğan istimalını ilgiri sürüş xizmətini qanat yaydırıb, toru eqimi qızqılıqını istimalının köpəytmə miqdarıqı aylandırışqa türtkü buluş. Taşqi sodunun eşi şaltını müstəhkəmləb, payda aladığan mülazimətçiliknin tərəqqiyatını tez etiş. пайда алмайдыған мұлазыметчілікнің сүптіні өздіріш, үнімені ашырышқа түрткі болыш. Тижарет, соды мұйтіні күчеп, яқшылап, али мектеп үткізгелер қатарлық нұқтылық топтекелеріні ішқы орылаштырыш қызметіні чан тұтып, амма алдыраватқан, қиыналыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларға дайыр мәселелеріні яқшы әл қылыш керек. Иғында мұналар тәкіленді. Дөйләт Шинжанға бәлгіліп бәрген бүтін мәндікетінің әла сүбәтлік, дейқманчылық, чарвичылық мәсулатлары мұйым тәминат бағасы бәрбақылыш стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, әрмілет амысының еқін әтраптан ішқы орын.

0: Pazar içni tez edip, Şincan'ın ali yemekliklerini sırtkı çıkırışka türtkü buluş gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Stansımız haberi. Abdunum Reylik 14. növetlik halı kurulduğu daimi komiteti 29. yığınının 1. umumi yığını bugün Ürümçi'de ötküzüldü. Abdunum Reylik halı kurulduğu daimi komitetinin müdiri Zumret Obol yığın riyasetçilik kıldı. Daimi komite terkibidikilerden 53 adam yığınca katlaştı. Bu kanunda belgelengen adam sanığı uygun. Yığında Abdunum Reylik 14. növetlik halı kurulduğu daimi komiteti 29. yığınının karalması avazgı koyulup makullandı. Abdunum rayonunun öycay mülazimetine başkuruş nizami özgertilgen layihasının tüzdilgen nusxası. Abdunum rayonunun paxta süpitini ilgiri süreş nizami layihasını karap çıkış neticesi dokladı. Abdunum rayonunun yukarı süratlik taşıyol nizami layihası, Abdunum rayonunun şehir pazarlarını par bilen təmirləş nizami layihası doğrusudaki izahat. Abdunum rayonu kalı kurultuyu daimi komitetinin ayrımı vaxtını tənşeş doğrusudaki karar layihası hakkıdaki izahat anlap ötüldü. Bortala Mongol Abdunum Oblastlık Halı Kurultuyu Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Bortala Mongol Abdunum Oblastlık Halı Kurultuyu Daimi Komitetinin iş qaydısı. Bayınqılın Mongol Abdunum Oblastlık Halı Kurultuyu Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Bayınqılın Mongol Abdunum Oblastlık Halı Kurultuyu Daimi Komitetinin Korli şəhərinin itbi qışını başqırış nizamini tüzdiş kirgüzüş toğırsırıkı qararı. Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastlık Halı Kurultuyu Daimi Komiteti təsdiqləş qısunğan Kızılsu Kırgız Abdunum Oblastlığının otır kişi karxalarının pulu ve dehqan işlemçilerinin iş hakkını nesiye kaldırışının aldını iliş ve tüzeş nizamı tekşürüldü. Abdunum Raylı Xalq Hükümetinin Abdunum Rayonu'nun 2025 yıllık yerlik hükümet qarızını başkuruş ahvali, Abdunum Rayonu'nun davalınış kapaltı hizmeti ahvali, Abdunum rayonunun 2025 yıllık muhit ahvali ve muhit qoğdaş nişanının orılınış ahvali doğrusudaki dokladı. Abdunum rayonu halı kurultuyu daimi komiteti kanun icrasını tekşürüş grupsinin Abdunum rayonu halı kurultuyu daimi komitetinin yeni devirdeki teptiş organlarının kanun nazaretçiliki hizmetini küçeytiş doğrusudaki kararının yolga koyuluş ahvalini tekşürüş doğrusudaki dokladı. Abdunum rayonu 14. növetlik halı Abdunum Raylık 14. növetlik halayitini tekşürüş komitetinin ayrım vekillerinin vekillik salayiti doğrusudaki dokladı. Kadırların teyilleş, kaldırış işleri izahatı anlap ötüldü. Abdunum Raylık Halı Kurultuyu Daimi Komitetinin muavin müdürlerden Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Kadırhan, King Xinlay, Wang Guohe, Memtimin Kadır, Enver Tursun, Song Yajun, Başkatip Wang Jiang yığınqa katnaştı. Abdunum rayonunun muavin reisi Pan Shi, Abdunum rayonluk yukarı halık sot mehkimesinin başlığı Dilşat Saim, Abdunum rayonluk halık teptiş mehkimesinin baş teptişi Gao Jiming, Abdunum rayonluk revizye komiteyindeki mesul yoldaşlar yığınca sırttan katlaştı.
0: Stansımız Xevri. Abdunum rayonluk 13. nöbetlik siyasi genç daimi komitetinin 15. yığını bugün yapıldı. Yığında işqi orınlaştırışını aldınqı orınqı koyuş strategiyasını çoğunqır yolga koyup, Jonqa milletin ortak gavdisi kuruluşını alğı sürüş baş temisi çöredilip, hakimiyet işleri çoğunqır kengişildi. Abdunum rayonluk siyasi kengişten reisi Nurlan Abilmecin yığınqır yasetçilik kıldı hem de söz kıldı. Nurlan Abilmecin bunularını təkledi. İşkini tikleşini qat'i himaye kılış, işkini qoqdaşını qat'i işqi aşırış siyasi yükseklikide durup, baş şuji Xi Jinping'nin Jonqa milletin ortak gavdisi eğini müstehkemleş ve işqi uğrulaştırış hız çoğunkuru öğrenip, inçki özleştirip, puhta əməliyleştirip, yeni tərəqiyat ideyası ve yeni dəvirdeki partiyanın Şincanı idar kılış tədbirini toluq, dəlcayı da umum yüzük ızcılaştırıp, ideya ve hərkətini baş şujinin muhim sözünün ruhi ve partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğrulaştırması asasında kat'i birlikke keltirip, Abdunum Rayonluk Partiya Komitetinin talibiga asasen siyasi kengeşinin mehsus kengeşiş aparatlıq rolini toluq cari kıldırıp, işqi uğrulaştırışını aldınqı orınqı koyuş strategiyasını çoğunqır yolga koyuş. Jonqa milletin ortak gavdisi kuruluşunu alğı sürüşke, akıl, paraset ve küç koşuş gerek. Nurlan Abil Majin munularını ta'kidladi. Diqqatni Jonxo millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyaga markazlashtirib, kasbni taraqqiy qildirish va ishni o'rinlashtirish xizmatidagi qiyin nuqta, to'siq nuqta, qiziq nuqta masalalarga chang bog'lab, mas'uliyatni astoydil ado qilib, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtaq to'nishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchash xizmatining sifatini tirishib o'stirish. Hakimiyet işlerini çoğunqır kengişip, her millet, her sahe azalarını, yeğindin gülün vatkan kesiplerini yetiştiriş, zorayetiş qatarlıq noxtalıq sahelerge çın bağlap, tekşürüp tətqiq qilip, işgü uğrulaştırışını aldınqı uğrunqı qoyuş strategiyasını çoğunqır

0: qurilishimi oxirgi bosqichga kirdi. Devlet yo'li 219-chi liniyasi Mongol-Ko'ra 10 su tosh yo'li qurilishi turi qo'mondonlik shtabining muavin qo'mondoni Zhou Yilei butun liniyaning 2027-chi yili bitib qatnash boshlash planlanganligini tonishtirib mundaq dedi. Shinjangda Tianshanni kesib o'tadigan yana bir tosh yo'l ko'payadi. G'ulji shahri bilan Oqsu shahri aro avtomobillik qatnash musobasi 440 necha kilometrga qisqarib, ommaning safar sharoiti yaxshilanadi. Janubiy Shinjang bilan shimoliy Shinjang aro qatnashning ravonligiga yana mo turtki bo'ladi.
1: Shinjang yaxshi joy.
2: Tansımız haberi. Sayahatçilik avat teslim yetip gelişige ergişip, Abdanım rayonunun her kayıs çaylarıdaki menzir rayolları, menzir noktaları, sayahat mahsulatları teminatını beytip, sayahatçilerini tekimi puhadın çıkıca oynaş imkaniyetliği yıkıldı. 5 ayının 19 günü çıktım burun, Dörbülcü Nahiyesi'nin Maralsu Bazırı, Cavur Kezin kentideki Yümeyren cilgısı da Yümeyren gülzarlıkını bəhuzur sayahat kılış başlayımlıq mədəniyet sayahat pahalıydı.

uçuruş, sürət qatarı ziyaret qilish, məzlik taamlar uçurışıdan ibaret 3 çoğun özgüce rayon təsis qılıngan bulup, sayahatçilerinin sayılı sayahat duyğusunu beyitdi. Sayahatçı Xu Yingxin mındaqdırı. Mənzirisi bək güzelken ədviyat sənət ömüki esil nomurlarını elib kəpti. Nəx meydanda yana ləglək uçuruş, daka qılıp sürətki düşüş, məzlik taamların tetiş qatarlıq mol pahaliyyətlər ötküzüldü. Tekes nahiye əsirdeki Tayji Tan meydanında her günü çüştüm burun saat 10'dan aşkandı ötküzüldüğün 8 kırlık şehir dervahasını iç murasimi nurgun sayahatçını gelip kıldı. Dumbak sadasıga ergişip, artistler sep bulup meydanga çıkıp, Tayji oyunu koyuş, bəxtiləş qatarlıq faaliyetlerini tert boyunca kanat yedirdi. Sayahatçılar kalç peytlerini kamera arkalık hatırladı. Xınalik sayahatçı Zhang Xuyang mındak dedi. Baya oyun gördük, bu yerdikler naid kızgın, mənzirim o intayın güzel əm alay diken. Tekes nahiyesi deki 8 kırlık şehrinin ticaretini üstüge algıcı tərəb, Şincan

0: Сайзугу, Кент, Катарлық чайларда мемлекетнің әрқайс чайлардың келген саяетчілер гүзел сахра мәнзірсіден ғозырланғаш өзгіче дейқалары мәзілік тағымларыны тетіп, әкіке сахра қайнам ташқылықыны толық ес қылды. Саяетчі Ван Мей Ямындақ деді. Бұ ердікі тағ бойлап ясалған ташуылның гүзел мәнзірсі вә әнәнуи кентлерден әйран қалдым. Болып мұ, Сайзугудеке сәнәткарлар кәнті әм сәхра өріп адетлеріге әм мәдіниет пұрықығы егікен. Морина хиясының егінбұлақ езісі екінда Шенжан іші сұртыдеке нұрғын саяхет кооперативі өз автомобил саяхеті жәмейді. Далы клубы білән әмкарлық орынтып, саяхетшілер мәнбәс еолларыны еңімі кенайтып, сәрхіл саяхет линиясы вә мәдіниетні езгіліш түрлеріні олға қойып, сәхра саяхетшілікінің сүптіні ашырып, дәрежесіні өстіріш күтірткі болды. Морина хиясы егінбұлақ езлік ез башлықы Гузен Тау ұндақтыды. Yöliyandi ananivi kenti Seyzigu sanatkarlar kenti qatarlıq əla süpətlik baylıqlarıqı tayinib, ul əsləhələrini sıcıl mükəmməlləşdirib, mülazimət süpətini östürüb, tirişib, tağı boyi sayatini Mori nahiyyəsinin səhra sayatçilikdiki altın xətlik viviski qaylandırımız.
1: Stansımız muhbirləri Can Yın Oyzada xəbər qıladı. 2026 yıllık kalıp taşlık donkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının hükümet taraf kut belgesi Tong bilen Şinşin yakında Ürümçi Çoğbazar piyadalar köçüsüge uğrullaştırılıp Nurgun şehir ahalisi ve sayahatçını daka kılıp süratki çüşüge gelip kıldı. 5. ayının 19. günü Ürümçi Çoğbazar piyadalar köçüsünün kırışı eğizide Ürümçi şehirlik 9. başlangıç mektepteki 12 küçük futbolcu Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının hükümet taraf kut belgesi Tong bilen Şinşin'nin yanına gelip Kızıkarlık top oynatıp medet veriş faaliyeti ötküzüp Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksıya medet verdi. Ürümçi şehirlik 9. başlangıç mektebinin okuyucusu Atı Semet Yasin mundaktırı. Yakından bu yan Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının keyfiyatı intayın kızgın bulmakta. Şincanlık özmür bolğalıqımdan intayın pəxirlenemen. Bolğalıqımdan intayın pəxirlenemen. Gayret kıl Şincan. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının hükümet taraf kut belgesi Tong bilen Şinşin işki onarga asasen layihelengen. Oğul balığa vekillik kılıdgan Tong'un beşi tok kızıl anar bilen oralgan. Uçsuğa kızıl kiyim ve kök kaltı iştan kiygen. Kız balığa vekillik kılıdgan Şinşin çeçini işkital boğvalgan. Kızıl yopki kiygen şekildi bulup, yaşlı qoyatı küçü urgup durudu. Tong bilen Şinşin'nin bütün gevdesine yarkın onar kızılı asası renk kılıngan bulup, erkaisi milletlerinin onardın danısı da zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, itibaklaşıp, cesaret bilen ilgirle vatkallıqa simvol kılıngan. Kut belgesinin futbol tipi vatkanı aldı da futbol tenerkitiriki kaynak hissiyat ve can dikip ilişiş ruhi namayan kılınıpla kalmayı, birleşme musabıqının küşünü mücessemlep arzuni ortak işgı aşırıştık menamı mücessemlengen. Tong Şinşin'nin yanında cay caylardan kelgen sayahatçılar bəs-bəsdə süratki düşüp hatır kaldırdı. Cililik sayahatçı Gın Liyan mındaktırdı. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabıksının keyfiyatını nəx meydanda his kılışını bəkli ümit kılımən. Gayret kıl Şincan futbolçılığı. Ürümçi Çoğbazar Mənzara Rayonu Universal Mülazimət Mərkizinin muavın müdiri Su Şölu tonuşturup mındaktırdı. Bu qitimki kut belgesini bu yerge 8. ayının oturlarıca koyumuz. Nada sodigerler bilen birleşip hareketlenip, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksının bilet kötkigi azazen, baha çürüş, keçirim kılış pahalıydını yolga koyumuz. Dostlarının kilip, daga kılıp, sayılı sayahat kılışını karşı alımız.
0: Stansımız muhbiri Balgın haber kılıdı. Ürümçide derhal sayahat kılıp derhal kuşallık çömeliş temizdeki modi keçe pahaliyetinin başlanış mürasimi 5. ayının 19. günü keçte Ürümçehirlik Medeniyet Bağıtçısı da ötküzüldü. Pahaliyet meydanında bir qatar medeniyet sayahat pahaliyeti tizimliki ve halkı nefiyet küzü siyasete ilan kılındı. bu qitimki faoliyatda modi kechi iqtisodi vosita qilinib, sahna o'yini qo'yish, g'ayriy moddiy madaniyat miroslarini his qilish, madaniyat ijodiyati bozori qatorliq ko'p xil modi kasbolti yo'g'irilib, ko'l bo'yi muzika kechiligi, cho'kma shakldagi bog'cha saylasi o'tkazilib, shahar aholisi sayohatchilarga cho'kma shakldagi ko'rish, anglash katta sovg'isi berildi. Ürüm şəhərlik mədəniyyət radio televiziya və səyahət idarəsi, şəhərlik mədəniyyət yadigarlıqları idarəsi, təşviq qilish, kengaytish və taşqı alaqı bölümünün başlıqı xəyyən tonuşdurub mündaqdiri. Көп қылы мәдіниет саяхат кәсіп алды да, үзліксіз еңліқ яртып, бүтін район саяхаты тәсіратыны әлалаштырып, шәхірнің істемал ешірін күчін қозғытырлік мода, чөкімі шәкілдікі есіл мәдіниет саяхат пағалиетлеріні сүжіл елгі қоймыз. Пағалиетті Ürün şəhərinin 11 mədəniyyət səyahət təşviqat əlçisigə vivisk verildi. Yəni, Ürümçinin esil səyahət liniyələri və səyahət mənzir nöqtləri nöqtəlik tonuşdurildi. Ürümçinin mədəniyyət səyahət fəaliyyəti tizimliki və xalqı nəbiyyətküzü siyasəti elan qılındı. Bu, mənzir rayonlarda, ailəvi mehmanxanalarda, may qaz qaçılaş punktlarda, öycəy karxallarda, sayahat kooperativlarda etibar veriş, həm də yemək-işmək soda sarayları, talla bazarlarda etibar verişini öz içi qalıdı. Bunun içi də 63 sayahat kooperativi sonmu bəlgiləngən normıqı yəsə əxni keməkdiş, soğqat veriş, əxsiz sayahat sürüti tarçı qatarlıq özgəcə setişini ilgiri süreş fəaliyyətlərini yolu qoydu. Şinjang İpək yolu örp adet xalqara sayahat kooperativi çəklik şirkətinin baş direktori Ma Sönliang Ürümçi yeniden elan kılgan siyasetlerge birleştirip, texim köp özgece sayahat məhsulatlarını bazarğı saldıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Paliyette nurgun mədiniyet sayahat paliyetleri, məzlik tağımlar ba daka oğruları təvsiyə qilindi. Bundaq bolganda biz mehmanlarını texim köp pürsətki iqi qılalayımız. Bunun dinkin mehmanlar sayahat liniyasını zakaz qılsa, bu yaxşı liniyulganda mehmanlar texim yaxşı təsiratki iqi bolalaydı. Ürüm şəhərə ahalisi Liuja mındaqdiri. Nurgun moda oyunu barken, usul, naqşı numarları oynaldı. Ürümçinin bargan siri köngüldikirək sayılı sayahat qıldıqan cayı hikayelikini yiz qıldım.
1: Stansımız xəvri. 5-nin 20-ci günü mən sizni söyümən deyə mənini bildirudu. Bu romantik gündə məmlikətnin hər qaysi cəylərdiki qız yigitlər Sayram Köli mənzırı rayonuda öylən işini tızımğa aldırışını talladı. 5-nin 20-ci günü səhərdə Sayram Köli öylən işini tızımlaş mərkəzi zalıda çıraqlar çaxnab duraddı. Məmlikətnin hər qaysi cəylərdən kəlgən qız yigitlər baldırla bu yərgi kelib öcrə tuturub öylən iş xiti elişini kütdi. Xizmetçilər baldırla iş ornağa kelib qız yigitlərini öylən işini tızımlaş mulazımdı bilən təmirlədi. Xınəlik sayacı Can Xəybin mundaqdırı. Bir ay ilgiri Sayram Köli öylənişini tızımlaş mərkəzgi xizmətçilərgə telefon qılıb, 5-nin 20-ci günü bu yərgə kelib, öylənişi xeyti elişqa kelişib qoyğan idiq. Öcrətdə birinci orunda oturub intayın xuşal bolduq. Öylənişi xeyti beceriş yuqır bəlli məzgildiki sayacılar iqimini ünümlük ravallaşdırış üçün Sayram Köli mənzırı rayonu Bordala oblastırki hər qaysi nahiyyə şəhərlərinin xəliq işləri sistemisidən 21 kəsbi tayancını acırıtıb, mənzırı rayonadiki tərbiyyələngən 17 xizmətçi bilən birlikdə keç gün

0: münasibetlik bolganı 2 parça. Su bolgan işine münasibetlik bolganı 1 parça. Başka bolgan işine münasibetlik bolganı 5 parça. 5. ayın 18. günü geçe Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Kılış 7. grupsi Abdunum rayonuna cemi 9 Türkümde becerişki tapşırgan 410 parça amının erziyat paşkılış delosu içine noktalık dikkat kılınan delo 22 parça bulup bunun içine telefon arkalık tapşırılığını 363 parça. Xat arkalık tapşırılığını 47 parça. Yokurka erziyat paşkılış deloları şu caylarının münasibetlik belgilen boyunca becerişki ötküzüp berildi.
1: Stansımız Havri 5. ayının 17. günü avazlı kumtağını boylap mengip Tianşanlı Qoğdaş temizdiki 2026 yıllık Şarkı Tianşan'da muhit asıraş boyunca ammavi paravallıq piyadi mengiş mədniyə sayahat paliydi kumul avazlı kumtağıda ötküzüldü. 110'dan artıq dala həvəskari bir yerge cəm bulup piyadi mengiş arqılıq ammavi paravallıq əsli məqsidini əməldi görsütüb qədəmlər arqılıq sözük su yeşil tağını qoğdudu. İgilenişiçe bu katımkı muhit asraş boyca ammavi paravallıq piyadi mengiş baliydi, süpətlik sayahatın bəhirinib güzel tağ daryalarığı ortaq adlanış. 19. may Cungo Sayahat Günü Qumul Şöbi Şehirlik Mədniyyət Təntərbiyyə Radio Televiziya və Sayahat İdarisi məsul bulub ötküzgən. Qumul Mədniyyət Sayahat Silinmi Quruhi Çekli Şirkiti ötküzüşünü üstük alğan. Qumul Yardanlıqı Daxayda Mədniyyət Tərəqiyyat Çekli Şirkiti icra qılğan. Faaliyette medeniyet sayahat bilen ekolojiye birleştirilgen yuğurma terakiyat endizi sarkılıq, yeşil medeniyet sayahat terakiyat ideyazi hakiki emelde körstülüb, süpetlik sayahatin bahirinib, güzel tağ deryalarga ortak adlan işten ibaret medeniyet sayahat baş tema markası sicil yurtulgan.
0: Stansımız haberi. 5. ayının 18. günü keşte 2026 yılı 18. may Xalqara Muzey günü münasibeti bilen Qumul Muzeyideki acayip keç faaliyeti Qumul Medeniyet Sarayı'yı ötküzüldü. Faaliyette muzey dünyanı bağlaydıgan körük baş temi kılıngan bulup, yirak kadimki zamanının eks sadası, medeniyet yadikarlıkları bilen sennetnin diyalogi. Muzeyinin kelgüsü yaşlık bilen dünyanın bağlanışı katarlık tüt sehifi arkılıp, icadi sennet şekli ve çük şekilde his kılış arkılıp, körülmelerge kadimden hazırgıçı bolgan köpmenbelik medeniyet yoğrulgan bir meydan körüş anlaş katlı ziyafeti takdim kılındı. Faaliyette yine pidayılar ve muzey işlerine kolluğuşlar təqdirlendi ve onlarla mukafat tarqıtıldı. Muzey bilen mektep ortak kuruş gelişimi imzalandı ve viviski berildi. Gərbişmel daşısı Medeniyet Mirasları Şöyanının dosenti Şitunyan Cancapo Qabristallıqını arkeologilik kızış hikayelerini sözləp veriş arkeologilik kızış hikayelerini sözləp veriş arartı his kıldırıldı. Tamaş bin Fuvipin ondaq dedi. Qumuluq buluş süptü bilen muzeyimizden tərəqiyyatını görüp nait pəxirlendim. Ekrandaki şiirin kumul degen sözlerini görsek pek yakınlık his kıladıkemiz.
1: Stansımız Xavri 5. ayının 17. günü devlet çalğılarında oralanan muzeyki hidiği tolgan İvırgol temizdeki Jonxua Ənənvi mədəniyetide saxlanıvatkan kadimi çalğılarda muzeyki oranlaş paliydi Qumul Şehirlik Muzeyde ötküzüldü. Paliyette muzeykiler kalın, Qonqa, Sapal Çoru qatarlı xeyri maddi mədniyyat mirastırığı təvə qədimi çalğılar arqılıq oralınıb, muzeydə saxlanğan mədniyyat yadigarlıqları bilən xalq sənəti arasında öz ara yuğurub, öz ara tutaşdırdığan körük silib, min illik qədimi muzeyki sadasını yanırtıb, yeni hayati küşünü urğutub, 18. may dünya muzey günü yürüşlik palidinin yarqın noxtısığa aylandı. Qumul muqamları varisleri ve muzika atırtı orılgan Qumul muqamlardan Ariya namlıq muzika İpek yoludiki qadimi uslopni namayen qildi. Qayri maddi mədniyet mirastır varisi Canlı Iqin Su. Guanshan Yue namlıq yalğız kişilik qalun muzikisi arqılıq ədiblərinin nazakidi və salapitini namayen qildi. Alahide təklif qılınğan Wang Lan Qonqıda orılgan numurlar Sui Taunslalları muzikilerini qaytidin hayati küşki iki qildi. Balalar koto bilen orılgan Yungong Shunyin, Şerin Qumul. Skropka bilen orılgan baş bahar qatarlıq numarları qadimki ve hazırkı zaman çalğılarının bir rıxlendiriş bilen gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesi tamaşıbılarga medeniyet tomarını yakın arlıqtın hes kuldurdu.
0: Yokurda haberle anlattık. Haberlerimizden bu haberi Rizvan Gül Nemtul, Mesul Muharir Mehmetcan Ahmet, Nazaretçi Ebeydül Basit, Hayrinsa Tahir bilen Ahad Abdurrahim anlattı. Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikni saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
2: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
3: Qanunsuz məbləq toplaşdın yıraq durub, yoxur üsümlü qarızdın azdırışdın saxlınaydı.
4: Adem bile

0: Açlıktan en yırak aralıkı 1000 çakırım emez. Belki et yazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
1: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, gün ortak bahar neydi?

0: saat 14'den 28 minut ötkende Sıcan Ulkısı'nın Öncün Ayısı'da 8 bal geldi.
1: Şu gündün itibaren bizden gülençkimiz vücut gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
2: Zhang Yi Bishan 和平必胜，人民必胜。
1: şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongu Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay arzuyumuz için algı basımız.
3: Jonghua milleti ortak gövdesi engini müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak taraqqi kılışını ilgeri süreyli.
4: Dostlar, bexatarlık salqarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
5: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ıldıranla, natunuş kişilerge işenmanla.
4: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, şüp ketiş xavipi ba.
5: Torğı bexatar çıxıp, şahsi tınlarını yaxşı saxlanla.
4: Balıların bexatarlıgını qoğdap, əmmi yerde ulağı gəmxorluq qılaylı. Medeni katnaş, siz bizge hemra.
6: Katnaş bir haderlikini keunumuzge püksek, bəxit ve amanlık bizge daim hemra buludu.
4: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
7: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi ziç uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ihtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
8: Yuşurun apet, ot apetinin filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun xəvpini tügitib, hayatlıq və malmülük bexəterlikigə kapalətlik qılaylı. Otdın müdafiyəlinişgə köngül böləyli. Hayatlıq həmmədən əla.
9: Acayip adamın səri hikmətləri. Cəmiyyət haqqıdiki ətraflı bilimlər bilən təminləb, sizni doğru yolu başlaydıqan Qoğulluqdiki paranlap programımız sizin ayrılmaz dostunuz.

aqıllıq çoğun bolu digen. Çünkü atısı olanı hata usulnasına bəkışkı ilhamlandırıp, şu arkalıq balının öz işençisini aşırışıqı törtke bolu digen. Balıq nisbeten etkanda atının rolünü sel çağlaşkı bombaydı. Atının söz hərkti, balının xarakteri, fəziliti ve kəlgüsüge təsir görüstüdü. Atının ülgülük rolü, balının türlük mühim iktidar ve kımmet karşını yedildirişi gibi ülgü buludu. Atısı doğru yedekligen balıla kişilik ayet musabisi de tekimi uzak kabar alaydı. Bala minnettarlığını bilse, aile bəxtik buludu. Yümin Xong bir kıtımlık leksiyası da, özünün balı terbiyesi de, balısının atağınığı bulgan minnettarlık duygusunu yedildirişi Allah'ı hikmet belgelikini tılgı ağan idi. O mındaqtaydı. Ben hazır ata-anam bilen bile durmuş geçirmen. Balalarımga ata-anığı millettarlık bildirişinden muhim iş hikayelikini hız kıldırış için ulanın aldı da anamın tamıkını yüzüp putunu yiyip koymen. Nezmi namın amlık eserde ata-anam mınbır cephada katkan idi anıla balalarını bekip katarığı koyuş davamıda cepha müşakkatini yet küçü tasımı ulanın kütüdüğünü fakat balısını minnettarlıkını bildirgan ademlerden kılıp terbiyelip çıkış. Bir neçe yıla ilgiri Pan familiyelik bir okuvçi Ali Mektep imtihanı da 744 numar ilip tortiki kızlık noktada aylanan idi. Şu vakitte Çinhua daşıyosunun modiri o balını özü ilip giriş üçün atayın onun öyüge bağlan. Bu okuvçinin ailesi intayın namırat bulup apsi çakırık orunduqda oturduken. Atısından nervi kesili bakken. Oylası da hılmı hıl karton kağız, potolka ve kuta digendek taşlanduk nesle dövülektik bulup, öyde iki karvatın başka bir tal şiremi yokmuş. Bu ahvalini görüp, modernin içi seyirilip gitipdi. Ama o bala aile ahvali ve ailesi digilerden fakat ağırınmaptı. O küçük çağda tohum yürek kesilgi giriptar boğan bulup, anısı onu davalı düşük için nurgun karzgi boğulgan iken. Ulanın ailesi gerçi namrat bozumu, ama ata anısı onun kesilini davalı düşten fakat vazgeçmi geçke, ailesinin bu mehir muhabbeti onun yürekigi çonkur orınap ketken iken. O, ata-anısının özgü yürek kanını sındırgelikini, öz közü bilen köygeşke, ata-anısının bekip çonkuğan əcir mehintige cevap kaydırış üçün nahaytımı tırışıp yakşı okuptu. Onun ata-anısı eğer işlerini kılanmağa, onun ata-anısı eğer işlerini kılanmağa, öy işlerini kılıp, anısının tamak teyarlıklarını bütküzü etip, andın mektepki mağını iken. Demek, o tanıtışları oynap yürüdüğün yeşida, bir ailenin eğer yükünün zemisiyle ağan iken. Muhbar onu ziyaret kığanda o külüp durup, ailemden beni hakkının aldığı yerge kartıp koyduğun heşkandak yeri yok. Anamla haydi köyüm can. Buvan bilen mumam mu hem şundak. Şıkılıp, tıkallarımdan hemisi dügüdek mamı şundak köyünü de. Ben oladın nomuz kınmayım ben. Eksici başkalarımına heves kısı doğru buludu de boylayım ben. Deydu. Temsillerde minnettarlığın bildiğin balını terbiyelip çıkış, bir ailenin en katı amidi doğru deyildi. Balının kalbindeki mehir muhabbet, o imtihanda ağan toluk numarından mühim. Balıdaki minnettarlık duygusu, onun akıl parasıdan mı mühimdir? Çünkü minnettarlığını bildiğin bala, özü de bağırını kadirleydi. Söyüş bilen söyülüşle, kişilik hayattaki bəxt içkerlikini obdan düşünüldü. Kıskısı, onunın keyfiyatı turaklık olsa, aile şad horamlı kutuludu. Adının çıkır karışları dürüst olsa, aile isteyle tekimi iyisirleşidu. Minnettarlıqını bildirgan bala, her kancı yoksuzluqtu ötken bolsa mı, aman ronak tapalaydı. Aile inak bolsa, turmuş ravaj tapıdı. Kişine inak ötse, işi oqat güllep yaşınaydı. İnak aile gerçi tağdak, debni dünya tapanmıgan taqdırdı mı, ama külleri nahaydı mənili götüdü.

yonguchilar. Tövende kanun tüzün mumbere sahibimizde bir vasıtı körüsüşü öyden kaçtaş bileyizlik seti valdi. Marksini kesip etkenden keyin mal kaydırış təski toxtadı. Mozoluq, seti-seti viliş toxtamı macerası deyil osuna anladımız.

Radio anlaşılar. Vakit nasıl tülen bizden bu kıtımkı qoğuluqdaki paranla programımız müşahede ahırlaştı. Bu kıtımkı programının muhariri Patil Salih. Mesul muharir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Amine Muhammed. Riyasetçi Bilal Can Qar. Hayır hoşlusa, salamet bulunla. Kiler kıtımlık programımızı görüşeyle.

0: 26 yıllık 18. May Halkara Muzey Günü münasebeti bilen Kumul Muzey'deki acayip keç faaliyeti Kumul Medeniyet Sarayı'da ötküzüldü. Faaliyette muzey dünyanı bağlaydıgan körük başdiyimi kılıngan bulup, yirak kadimki zamanının eks sadası, medeniyet yadikarlıkları bilen sennetnin diyalogi. Muzeyinin kelgüsü yaşlık bilen dünyanın bağlanışı katarlık tört sehifi arkalık, icadi sennet şekli ve çök şekilde his kılış arkalık, körülmelerge kadimden hazırgıcı bolgan köpmenbelik medeniyet yoğrulgan bir meydan körüş, anlaş kartı ziyafeti takdim kılındı. Faaliyette yine pirayılar ve muzey işlerini kolluğuşlar takdirlendi ve onlarla mukafat tarkıtıldı. Muzey bilen mektep ortak kuruş gelişimi imzalandı ve Vivisi Medeniyet Mirasları Şöyüyanı'nın dosyenti Şitun Uyan Cencapo kavrısalıkını arkeologilik kızı şikayelerini sözlep verişke alayda teklif kılınıp körülmelerge tarihinin harareti his kıldırıldı. Tamaş bin Fuvipi Mundak dedi. Kumuluk buluş süptü bilen muzeyimizden terakkiyatını görüp nait pahırlandım. Ekrandaki şiirin kumul degen sözlerini görsek pek yakınlık his kıladıkemiz.
1: Stansımız havri. 5. ayının 17. günü devlet çalgılarında oranlanan muzeyki hidiği tolgan İvurgol temizdeki Cunhua Ananvi medeniyetide saklamatkan kadimi çalgılarda muzeyki oranlaş paliydi Kumul Şehirlik Muzeyde ötküzüldü. Paliyette muzeykiler kalın, Gonga, Sapal Çoğru Katarlı gayri maddi medeniyet mirastırığı təvə kadimi çalgılar arqılıq oralanıp muzeyde saklanan medeniyet yadigarlıqları bilen xalq sənəti arasında öz ara yuğurup, öz ara tutaşdırdığan körükselip, min yıllık kadimi muzeyki sadasını yanırtıp, yeni hayati küşünü urğutup, 18. May Dünya Muzey Günü yürüştik palidinin yarqın noktasına aylandı. Kumul muqamları varisleri ve muzeyki atırtı orılgan kumul muqamlardan ariye namlıq muzeyka İpek yoludaki kadimi uslubni namayın kıldı. Gayri maddi medeniyet mirastır varisi canlı ıqın su. Gwenshan Yue namlıq yalğız kişilik kalın muzeykisi arqılıq ədiblərinin nazakidi ve salapitini namayın kıldı. Alahide təklif kılınğan vanglən gongudu orılgan numarlar suyi taunslarları muzeykilerini qaytıdın hayat ipişki iqafları muzeykilerini qaytıdın hayat ipişki iqaf. Gonshun yin, şerin kumul. Skropka bilen orılgan başbahar qatarlıq numarları kadimki ve hazırkı zaman çalğılarının bir kişini işqaşırdı. Hem Türkki halkıstan muzeykini anlap çalğı əsablarını pərxlendiriş bilen gayri maddi medeniyet mirasları körgəzmizi tamaşıbılarga medeniyet tomırını yakın arlıqdan hes kuldurdu.
0: Yokurda xəbərli anlattıq. Xəbərlerimizden bu həriri Rizvan Gül Nəmtül, Məsul Məhərir Məhmətcan Əhməd, Nazaretçi Əbəydül Basit, Xayrinsa Tahir bilen Əhət Abdurrahim anlattı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamonaviylashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
2: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, ixtisosliklar orqali gullandirish, madaniyat orqali gullandirish, ekologiya orqaliq gullandirish, tashkil orqaliq gullandirishga turtki bo'laylik.
3: Yoshirin apat, o't aptining filtsi. Mas'uliyat, bexatarlikning ul teshi. O't apti yoshirin xavfini tugitib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.

işle girketti, dedi. Ben yanında onluk son sonra edip duruşumda şoförünün ayalı kolu bilen koruskanı görsetti. Er derhal, keçirin, ayalım hacet kalmak için ben onu hacetke apamsam bulmaydı, dedi. Ben edep bilen maşineden düşüp bir tarafı ötüp durdum. Azrak vakitin kiyen ula geldi. Ben endili ulanın kaşığı berip er bilen devamlı paranlaşmakçı bulup duruşumda Halk İşleri İdaresi'den bir er bilen bir ayal çıkıp 30 yaşlık erinin maşinesine çıktı. Bu er, ayal, tönügünki er ayalardan köp yaş görünetti. 30 yaşlık er maşininin aynıkiden beni görüp signal besip koyup birden de kayıp oldu. Ben özümünü tut olamay, Halk İşleri İdaresi'nin dervazı verinin kaşığı bağladım. Ve sürüştürüş arkalık andın özümünün tüptülleri hatalaşkallıkımını bildim. Bir hizmetçi kadın bana, yılkı 30 yaşlık erden, ayalının kesiline davaltış için öyünü setip etkenlikini. Yani bir münce karız gibi oğulgalıkını. Hazır nimkeş abdumobildin birini elip kirakeşlik kılavatkalıkını. Ayalını öyde yalgız koysa, hatırcan bulanmay, kirak kıgılı sırtkı çıkkanda, maşınığı belli ilavalıdgalıkını eğitip verdi. Ben yeni düşenmey. Ondan da o nemişik gündü bu yerge gelip adam saklaydı, deyip sordum. Amallık saklıcı. O bir kadem tasadibi halde acırışkı gelgen bürcüp erkutlu nekira kılıp, Halk İşleri İdaresi'nin aldığa kaptı. Aslında acıraşmakçı bol.

승식계란 세빠르게 찍대. 오나 세빠르게 찍대. 오나 모이스턴 스그치 볼간 1.5 사와트 김사빈에 1사와트 10 미노트를 베습 주겠대. 어열 쇼까달 호샬 왜 끄즈간이디. 바시까 2개 시하르도 오구왓간 발라라네 쇼까달 세근간 오나 오글로 오구왓간 시하르기 바르드가알까네. 오막 오글은 그룹 마그르가 청 베습 피시안스기 쇠이드가알까네. 오글이 왜 예르빌란 빌레 오 시하르는 아와트 레슬러르네 박질러르네 소다 사라이러르는 아일란드가알까는 오일사라 딜 쇠이나디. 오 무슈큰는 келешіні 나까달 택가자알까 빌란 күттіе. 대고 오글음는 교육지 아즈락 보스무 오르클라이다 özünü yemek içmekten tatımı ölgürdü. Teri pervişiğe anca ehmiyet verip gitmeydiğen ayal, her gün seher keşte köngül koyup, teri asıraş meşgulatlarını elip badi. İşkaptaki kimleri arasından, özü en yakış gördüğen, hem özgü bek yarışı doğu deyip kuraydıgan, çıkı kuru kimini tallap, yüyüp tezmanlap tayyar kıldı. Yerinin kimlerini mi tayyarlap koydu? Balısıgı bir neç kuru yeni kim ve bezze durmuş boyumlarını seti valdi. Kıskısı, o bu sefer üçün hele vakit ajırtıp yaşı tayyarlık kıldı. Manı bugün mu o tallıgan kiyimlerden bir kurunun kuşsızı yarıştırıp kiyivagan. Sargoş bödür çaşlarını çıraylıkını onşap söz perdaz mı kılavagan idi. O hele maşını haydavatkan yerini, derizi serdedeki güzel menzerelerini sür. Eğer maşınını estaydılık bilen haydigeş, arka orunduğda oldurup, özü hoşal buluduğun bir işle bilen meşgul buluduğun hodunuğa karab, beşini çay kap koydu. Yaş kırıktan açtı, balılarımız mı ina kitap açtı. Lekin bu hoduna fakatli çoğun bu kara, ne etki kılıklarını kıp oldurgun ne? Başka ayyallah bolsa, eri bilen seferge çıksa, yerden usudunuz mu atısı, su içemsiz, miyvi yemsiz deyip sorab, erge, eli su, eli yemeklikten aydıken. Kara bu ne, özü bilenli bop ketkin ne? Dep oylu der. Bırak o ondak oylığını bilen, ayalının yakşı keyfiyatı ve külküsü onun kumu təsir kılıp, maşınını hoş keyip balda haydap mağmak deydi. Ayal, yerinin bu hiyallerden bir haber halette, yenili öz könlünü hoş kılıp atattı. O, maşınının kendi tarafındaki orundakı da oturuşunu yakşı görettı. Yolda maşınını başkalarını ilu alan vakitladılar, andan aldı tarafındaki orundakı da oturattı. Aldı tarafındaki orundakı da oturduğunda, karşı tarafından tez sürat kilovatkan maşınlığa karısıyla birer 300 bir yerdiğen dek vahimi içi tıkalattı. Yerini asla menişka, maşını haydigen de paranı sanmaslıkka, telefonu karımaslıkka toktumayı yöndeydi. Muşu sebepten çıksı nurgun katım takal iş makalgan idi. Şuna o arka taraftaki orundukta ve huzur oldurup, dikkat etuvarını özü yaktırılan başka işlığa karıtışını bekerek kalaydı. Ola ahir menzilge yitip geldi. Әмдікі мәселі, машинаны қайарге тоқтытып қойыш еді. Пойз стансыдың машина тоқтытыш орынғы оба, бірақ әк елінладды. Ола көпірәк пұлығып, ішкі балысының кейінгі тұрмышығы яқшы мадди асыс сәліш үшін тұрышатты. Аял үйіктақланы еліп машиндың үшіп қалды. Әр болса, пойз стансының ғарбі тәрпедікі әк елінмайдыған машина тоқтытыш мәйданыға машинаны қойғылы кепті. Аял қолыдық сомка вән чамдаллаға қарап иғыр біртініп қойды. O, yerinin birdenbili qaytıp keledigenliğini bilsin mi? Bırak, bir kadem bolsun mu aldığı mangaş durayı da boylap, çamadanını söyrep, kol somkisi bilen kağıt somkini götürüp, aldığı karıp mağdı. Bu, 9. ayının ahırkı mezgilleri bulup, şehir etrafıya caylaşkan vokzalının menzirisi şu kadar güzel ve yakışlık idi. Ayal, etraftaki menzirilerini toymay karıgaş ketip atattı. O, ismini bilmeydigen. Adette mi onç köp uçurmaydıgan? Yopurmakları yap yeşil. Yani içilgan güller mi bağ derehlege? Vokzal tereptike kilip kit vatkan aldıraş ademlege karab, yerinin tekimi kem, yerinin tek hiç kemmey vatkalıkını. Özünün bir monca eğir nezlen kötür vağalıkını mı unutup kaldı? O, belen peydin çıkıp, vokzalının kiriş işkigi yakınlaşkanda hal tuturattı. Hey, beni saklap dursan bu mesmide. Ben kötür ettim mesma. Yağır nəslərini götürüb bilin axırıb qamı son yana. Dedi o səl terikken, əmma köyüngən tələpuzda qodunuğa. Boldi, heç qısı yox. Nim aldınız? Mərdanğa anar elu aldım. Yağıb şıqan anarken. Onu tönögün ağan. Unutup qalılı tasqabdı mən. Yenə texi sən amıraq meyvelədən azıraq seti aldım.
Bayı bu yerdeki magazinden birine çıktım mineral su. Ketik aldım. Ola vokzalın küçük sağlığı girdi. Zalda adam bek köpüydü. Ola bir orun tepip çaylaşıp birden aram ile vakandan kiyen bilet iliş üçün otomatik bilet seti viliş maşinsinin aldığı badi. Ve ayal oğlu baş şehirge bardıgan poiz biletini seti valdi. Poiz yanı bir yarım saatten kiyen kozgılattı. Ola tordun bilet sakas kısımı bulattı. Bırak bek aldırıp gitmeyle deyişip muş yerge gelip bilet alıdığan gı gelişken idi. Eğer tazlık öyüge

0: seni eline cüzdün beret alayan. Makul rahmet, siz mi mavuk etkini içine afkam? İline. Rahmet, siz kaya gibi barısız? Ben oğlumun köyüklü konuğu barı ben. Siz şu? Benim uyum Şendong'da. Ben Şincan daşı da okuvadı ben. Öktü birdeki devlet bayramını öyle ötküsüş için gitti vadı ben. Yakşı babdu. Birim köyüce vakit yitemdu. Yitidu. Sizden birli balınız var mı? Yok, iki balam var. Çoğun kızım Tianjin'de okuydu. Hı? Kaysı daşı öde? Tianjin daşı öde. Pah, kızınız ela çeken o? Tianda digen danlık daşı öcü mü? Hı-hı. Del şu çakta ayağının telefonu sayırıp getti. Eğer onunla telefon kagan idi. Ben bana vagonu barmen diyen tonga. Kelemsen ya ki poizden çüşken deli tepşi olamız mı?
1: Bana hazırlı baray.
0: Ayal telefonunu toktan acertip, derslerini elip eğer bana vagonu barmakçı buldu. Yenideki kız onundan sordu.
1: Oy, ne gibarsız aca? Derslerinizi karıp durayım mı? Buldu ya rahmet fukam. Ben yerimden yeni verip geley. Bayı bilet ağandı dikkat kımaptı ben. O başka bir vagon değildi. Bu demese.
0: Ayal, vagon.

Radio anlayıcılar. Hem de programımızın ahırda Gülbostan Kıyım'dan, kolunuzdan yetilip mansam değmen namlık nesriye dektinladı bolsun.

kündün künge mağa küş kuvvet ada kıldı. Ali mektepki savağdaşlarım, hizmet orunumdaki hizmettaşlarım, mamamdan mağa eniş ondak yıldız boğalıkını kandak mı bilsin? Babam vafat bulup, 7 yıldın keyin mamam mektepti. Bama hayatının bir kanuniydi. Şu taptım mamam bilen babam durgan öy, kup kırık.

Dostlar, yukarıda stajlık programı uğrulaştırışı bilen tanışıp çıktık. Emdi Abdüğani Ablaki mecrasıdaki yaşlılık namlılık nakşını yediklerle ağızlığımız yaktırıp anlığa izledik.

taplaş bilimlerini sözəp verimiz. Ot apti tuyuqsuz yüz beyredigan bulup, tez yamraştık alayetliki ige. Neçi minut içidila adem ölüş, yarlanışını keltürüp çıkırıp, mal mülükni ziyanğı uçurtudu. Kuruluş ve başka buyumlarını bivasta köydürgenden başka, yukarı temperaturluk, ıstütek, zeherlik, gaz çıkış ve oksigen kemçil bulu sebebinin hayatlıqa teximi zor xavip yetküzüdü. Ot aptının xatiri. Ot aptının xatiri üç tarafdan kilodu. Yukarı temperaturda köyüp yarlanış. Ot yalpınının temperaturası neçü 100 selisiya gradustan neçü 1000 selisiya gradus küçü bulup gözünü yumup aşkıca terini hem de etraftaki asan ot alıdığan buyumlarını köydürmedi. Zeherlik gaz. Ot apti köp miktarda koyuk ıstütek ve zeherlik gaz payda kılıdı. Bu ıstütek ve zeherlik gazla sümürülgendinkin neçü minut içi de ademini hossuzlandırdı. Yamra sürüti tez. Ot aptının yamra sürüti intayın tez bulup, neçü minut içidila pütkül öge yamrap getişi mümkün. Şuna ot getken caydın keçiş ve özünü kutkuluş maharetini ilgileş, ölüş, yarlanış xayapını tövəlletişinin aşkıcı. Ot apti yüzberişten hoşar buluş. Ot apti kandak yüzberido. Ot apti üç kıl əhvalda yüzberido. Bu adette ot apti üç bulunge deyilidu. Birincisi, asan ot alıdığan buyumla, məsələn, qəğəz, yağac, rəx qatarlıqla. İkincisi, oksigen, ot mənbəsi, məsələn, sərəngə, elektr uçquni qatarlıqla. Günlük durmuşda daim körülüdüğən ot aptının durğun səbəbləri var, məsələn, ot oynaş. Bəzi balılar qızıqıb sərəngə ya ki çaxmaq oynaydı, bu, intayın qatarlıq. Elektr saymalarını muvaffaq işlətməgəndə asanla ot apti kilib çıxıdı, məsələn, bir qancı çatovni bir çazoğu çetip koyuş, ya ki elektr üskürlerini asan ot alınan boyumlarına yakın koyuş. Aşkanıda otqı yaxşı çıxarmısa, ot aptını keltürüp çıxırdı. Yine tuğulgan gün şami, paşboğla şami qatarlıqla. Ava saplaşdırğuş, çaş ilimi qatarlıq tumanlaşdırğuş uqtula, əgər ot mənbəsigi yıqılasa, asanla partlaş yüz berişi mümkün. Bexatarlıki diqqət qılmaydıgan hər qanda qılmış, ot aptının mənbəsi bulup gelişi mümkün. Ot ketken ahvalını bayqığanda soğukkan buluş gerek. Ot ketkenlikini bayqığanda aldı bilen soğukkan buluş, uduqmaslıq. Tövendeki muhim 3 basmışını əsli tutup iliş gerek. Birincisi, yokur avazda ot ketti dəb toğulab, öydeki başka kişilerini agaqlandırış. İkincisi, ot ketken nəh meydandın tez sürətli ayrılış. Üçüncisi, bexatar cayğı berib 119-a telefon kılıp ahvalını məlum kılış. Saxçıq məlum kılğanda tövendeki uçurlarını enib məlum kılış gerek. Ot ketken təpsili adres, bu konkret koca, iş numari, bina, korpus ve öy numari qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu uçurlar kuzuş xadımlarının tez sürüsü qalıdı. Bu uçurlar kuzuş xadımlarının tez sürüsü

Şuna çokun pelenpeyden meni kaçış gerek. Eğer pelenpeyimi üstüdek bilen dolgan bulsa, aldı bilen öyge kaytıp, öldüğünü bilen işinin göçkünü etip, üstüdek ve otunu tosuş gerek. Andan derizden kutkuzuşunu talep kılıp, ot öçürükçilerinin kutkuzuşunu kütüş gerek. Kapsılıp kalganda özünü kutkuzuş usulları. Eğer bekti karışı ot getken öyge kapsılıp kalganda, ümitsizden meslek, tüvendikidek özünü kutkuzuş usullarını əsli tutuveriş gerek. Aldı bilen amal ve ot menbəsinden yırak duruş, derizgi yakın öyge kiriş, unudan kalsa, ölünge ya ki kirlik bilen iş göçkünü edip, üstüde kirip getişinin aldığını eliş, ahırda derizi yanığı verip, o çıxıranlı kiyem ya ki kol çırak bilen kutkuzu signalı veriş, keş bolsa, kol çırak bilen kutkuzu signalı veriş, gündüz bolsa, o çıxıranlı kiyemlerini pulanlı çıkarak. Eğer kiyemge ot tutuşup geçse, toxtaş, yıkılış, dumlaştan ibaret üç kol çağrını kolun işgerek. Yani bu kıl ahvalda yugurmasından derhal toxtap, eğer yugurse ot teximi uluğuyup getirdi. Yergi yıkılıp, ot yalkını ölçkenge kadar on solgu dumulaş. Çapan kiyvalgan bolsa tez selip etiş gerek.

ısıq qradiyyatı bura tarpalsa dərhal tədbir qolunuş kerek. Öydün ayrılganda işletmeydiğen elektr saymalarını etib etiş kerek. Aşxanı bir xatarlıki. Çoğunla hemrah bulmağın əhvalda balılar mikrodolqunluq ocaq, doxubka ya ki ocaq işletmesi kerek. Eğer kazandaki mayığı ot ketkerlikini görgen de ergiz su çaşmasın kerek. Bunda kılganda ot teximi uluğuyup ketidu. Doğru sol kazanlı tuvaq bilen yepip avadın ayrı bitiş kerek. Ailede otun müdafiyeniş planı tüzüş. Öydeki istütekten signal veriş büskünüsünün normal hizmet kılgan kılmağalıqını təksürüş. Öydeki barılıp bir xatar çıkış eğizlerine tip çıkış. Sırtta yığılış ordunu bekitiş kerek. Yine keçiş yolunun uşaq tüşek nersler bilen tosulup kalmasızlığa kapalatlı kılış. Bulup mu pelen bəyge ners kereklerini dövülüp koymaslıq. Eğer rastlılığa o tapdı yüzbəse doğru bir taraf kılış ve keçip kutuluş kerek. Hürmetli radyo almış dostlar, yukarıda ot aptıda canlı saklaş bölümlerini söz etmedik. Hem de Paşa İşen icrasıdaki

0: mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayoblik yo'lini ravonlashtiraylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldı koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi. İmza koyup elverim. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy. Ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca ulan nəyi gedirdiqan? Kolaylıq mülazimətdən bəhrəlinmiş bilən billə mühit asraşqı mı köprək kimi olub qoyur.
4: Qanunçuluq ruhunu əvəz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıng turub, qanunçuluq mühitini qoğdaylı.
0: Özümüzə tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen teknikini yığınlık yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikini yığınlık yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyli. İlim pende kızgın sayıp, ilim pende hürmet kılaylı.
5: Ot apıtıda aldığını iliş asas, hayatlık hemmedin ada. Ot apıtıda mutabaylı iliştir saymalarını doğru işleteyli. Öydən çıxanda su, qazni etib, toqdan ayırıb etişki tegişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəyli.

0: Ahbaplık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgiri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
1: Küçük dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalganda işini takap olduranla, natunuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kavupu bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi tınlarını yaxşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini qoldap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yeni kiltiş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelliyleştirip, afetini müdafiyeliniş, afetini azaytiş bilimleştirip,

hürmetlik radyon bulucuları. Şunun bilen bu katımkı Küyler Cemgahi programımız bu şerde ahırlaştı. Bu katımkı programımızın muhariri ve riyasetçisi Razi Tümörü. Mesul muharir Ahad Abdurrahim. Nazaretçi Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, bəxt ve amet, hoşallık her vakit sizlerge yar olsun.

0: Rayonumuzdaki çok küçük işler. Cemiyet ahvali ve küçük işler. Cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı. Komul haberleri programımızı.
1: Aldı bilen bu katım haberlerimizden asasi mezmallarını tanıştırırız.
2: Komul Şehirlik Partiye Hükümet Vekiller Ömüge Çonçin'i berip, Şincan'ın icallık yardım veriş hizmetini odullaştırdı.
1: Devlet elektratörü Komul Tokbilen Təminleş Şirketi'nin Tokbilen Təminleştiki işençilik nispeti Şincan boyunca aldın Katar'a ötdi.
2: Emdi haberlerimizden tepsili mezmallarını anlanla.
1: Stansımız haberi. Yeni bir növetlik Şincan'ın icallık yardım veriş stratejisi sarkıllaştırılıp tanışılgın. Çonçin şehri Kumul resmi nişanlık yardım verişke başlayan mühim peytte 5. ayının 13. günüden 15. günü geçe Kumul şehirlik partiye hükümet vekilleri ümiki minnettarlık hissiyatı ve samimi arzusu bilen Çonçin'i berip ügünüp, tekşürüp, tetkik kılıp Şincan'ın nişanlık yardım verişke dair hizmetlerini dokulat kıldı ve odullaştırdı. İhtisaslıkla arkalık Şincan'a yardım veriş, mağarıp arkalık Şincan'a yardım veriş, medeniyet arkalık Şincan'ı uzuklandırış, davalaş arkalık Şincan'a yardım veriş, kesipler arkalık Şincan'a yardım veriş katarlık noktalık hizmetler doğrusu da Çonçin'deki alakadar tarmaklar bilen sohbetleşip ve fikir almıştırıp yeni tarihi başlanış noktası da Çonçin Kumul yardım veriş bilen hemkarlık birleştirilgen Çonkur Yugurma Terakkiyatı'nın yeni sahipsini ortak açtı. Çonçin Şehirlik Partiye Komiteti Daimi Komiteti'nin azası. Çonçin Şehirlik Partiye Komiteti Daimi Komiteti'nin azası. Çonçin Şehirlik Partiye Komiteti Daimi Komiteti'nin azası. Teşkilat bölümünün başlığı Macen. Çonçin Şehirlik Terakkiyat İslahat Komiteti, Maarif Komiteti, Sahiye Sağlamlık Komitetinin asıl mesulleri söhbet yığınına katnaştı. Kumul Şehirlik Partiye Komitetinin şujisi Suntov mundaq bildirdi. 2024 yılından bu yan Avtonom rayonluk Partiye Komiteti ve Çonçin Şehirlik Partiye Komitetinin yukarı pelleden türkü buluşu astıda Çonçin Kumul mevkani iktisadi cihette birbirini toluklaş, kesip cihette maslışka koyup, alaka ve hemkarlıkını icadi pidallap alğı sılcetip, energiye, hesaplaş iktidarı, halk turmuşu katarlık sahalarda hemkarlaşıp terakki kılıp, öz ara mentat yetküzüp ortak payda ilip, rayon halkıgan mas terakkiyat üstüde çoğunkur izlendi. Yeni tarihi başlanış noktası da Kumul şehri yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk doğru umumyüzlük izcillaştırıp, Çonçin Şincan işkicaydaki partiye komitiyetlerinin alakadar uğurlaştırma taleplerini izcillaştırıp, emelileştirip, ıslah kılış, yenilik yaratış ve tüzüm tepekkürünü üzlüksüz küçeytip, Çonçin şehrinin yenilik yaratışçan ideya tepekkürü, tüzüm tedbiri, tecrübe usullerini Kumul'un kesip yitildiriş, mağarıp davalaş, halk durmuşunu yakşılaş, cemiyetini idare kılış katarlık her kaysi sahelerge organik sığındırıp, Şincan'a yardım veriş hizmetine tekimi çoğunkur, yeni işçi has mezman ata kılıp, Şincan'a yardım veriş hizmetine en enevi yardım veriş tipi